Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den beridigan Uyghurça anlatışını başlayınız.

Besip ötelmeymen degen tosaqladın aman bir gün ötsen. Vaqıt sabır kılışını öğütüdü. Hayatımdaki men bilen hem nefes boğan nurgun kişiler üstüde köp toxtaldım. Biz tağdırının orınlaştırışı bilen bir yerge yığıldık. Aldıngı dakikalada bir-birimizden ayırlamay ötken bolsaq, mana emdi tağdırının orınlaştırışı bilen her taraflarga çejilip kettik. Belkim silanın mı yinanlada man oxşaş məlum əpendi ya ki kızla ötken boluşu mümkün? Ola, siz bilen bile çoğun boldi, sizge turmuş ögetdi. Əməliyyatda sizin yeniğinizde man oxşaş adamlarının barlıqı ışını mən. Ola nurğun sıx soğuklarını beşidin ötküzgən bolsa mu, ər halda tələylik, aldıran o əməz. Cabadı mu, hala vətdi mu, siz bilen birgi bol alaydı. Anca əqillik bolmasa mu, bıraq bək kaj. Erişmekçi boğan nərsini bulab bolsa mu, qolğu düşürüdü. Uluq var qayları yox bolsa mu, addi sadda turmuş keçürüb, addi yaşaydı. Ondaq bolsa, özümünün keçirmişlerimini sizge etip berey. Mən Şimalının bir kiçik şəhərdə dünyaya göz açqan, kiçikimdə ata

Akam en yakşı. Bu sözlerin yazgınımda özümünün yalga eti atkalıqımını bilemem. Dünyada kandak mı akıllı yakşı olsun? Akam pekat şu küçükümüzde apamdan testik edin, dadamdan tembihlerden min tosup kağın. Çoğun boğanda yakşı yeydiğen, işçidiğen, oynaydiğen nerslerinin hemmesini işkilenmeyi bana bergen adam. Mana emdi, menin okuş pulumunu tölep yer batıdı. Şundakla, mana layık tonuşturu batıdı. Kılgalları muşula. Onun başka nemiz yakşı? O, menden kanşarlık, men onun yüz şeklini yakşı görümen. Körünüşte çıray ıznası menikiden roşan. Akamın kışımı şundak çıraylık. Gerçi, bizden iğizimiz okşap kesimi, bırak onun çişleri menikiden rätlik. Küçükümde iş uxmağışka daim üzmeylimçi iş kılattım. Şu sebepten, apam bilen daim takalışıp kılattım. Akam, apamın aldıda man katlıq tembih bergen bolu bilip, tezden hujran qaytıp, hatalıqın oyunup bağ daydı da, meni öyge kırgız ötetti. Öyge kırıpla, o külüp gitetti. Andın, meni bəzləşki başlaydı. O ilgiri daim şeytallıq qılıp, ya ki, əyarına doğrab, meni bəzləydi. Səl çoğun boğandın kiyin, onu bu aldaşlarığa pisant kılmaydıqan boldum. O, şunun bilen, çırayın pürüştürüp, mağın xəşləydiqan

Hürmetlik radio anlıgıçılar. Şimdi Dünguğa nazar programımızını başlayınız. Ben sizlerin dostumla rakamlık Viktor Rakamcan buldum ben. Aldı bilen bugünkü programımızın kıskıcı mezmurlarına kulak salgaysıla. Neşkısarlıktın kesel görüş üyü geçe. Yaşangan mutakassile Irak'tan gelip akıl paraset yetküzdü. Yazlık tatil mezgeli de tenerket kızgıllıkı açtı. Aldın çıkım kılıç şekildeki istimalının sağlam. Tertiplik terakkiyatını işkaşırışta sodigerler ve istimalcılarımı ortak tırışıyor. Bala toxtumay kıska video körse kandak kılıç gerek. Köz bir aramlıkıga sel karma. Övende dikkatınla bugünkü programımızın tepsili mezmullarda bolsun.

bu yıl yazının tomuz küllerde. Yeşi 60'tın aşkan hıbilik 10 neper yaşangan mütehessiz 3000 kilometre musabını besip Tianşan'nın cenubi etigi gibi. Bayınkol'un Mongol Abdunum Oblastı'da 30 gün devamlaşıdığan Hıbi, Şincan, Yaşangalla herkiti tidayla mülazimetini kanat yaydırdı. Bu 2025 yılıdaki tüncü nöbetlik herkettin kiyinki yeni bir ketim yolga çıkış. Şundakla iki ülke Abdunum rayonunun nişallık hemkarlışını çonkurlaştırıp. Yaşangalla noposunun köpeyişige pahalı hazırlık körüş, devlet stratejisini emeliyleştirişteki emeli tedbiri. 10 neper kandidat ali derecelik hem onundun yukarı unvanı ige nopozluk mütehes ayrım ayrım alda Bayınkol'un oblastlık ormançılık ve otlak idaresi, soda işleri idaresi, Mongol tibabeti doktorhanesi, ruhi sağlamlık merkezinin ibaret 4 orungu biri. Akıl parası ve tecrübelerini Tianşan etkiyi yetküzdü. 7. ayının 14. günü, 2026 yıllık Hıbi, Şincan, Yaşangalla herkiti tidayla mülazimet etirti Şincan'ı yitip gelip. Şu günü de birinci sepke çonkur çöküp. Ama en ihtiyaclık caylağa bivastı berip, yar yölet buluşunu kanat yaydırdı. Korlu şehirdeki bir neşküzarlıkta 65 yaşlık Jan Yüşün yopurmaklarını inçik güzetkeç. Yine bir neşkütünü koluğu elip, sinçilap karavat attı. Hıbi, yüz ilgilik daşıyosunun profesörü, doktor yetekçisi. Cungo Bağvençilik İlmi Cemiyeti Neşkük Şubesinin keneş başlığı. Hıbi ülkesi Neşkük Kespi Teknik Sistemisinin baş mütehessisi bolu sütü bilen. Bayınkol'un oblastlık, ormançılık ve otlak idaresige kırıp orullaşkandım bu yan. Can Yüşün Tomuz Sık Karmay bir ay içide 30 neşkizarlıkını ziyaret kıldı. Şu caydaki meyvelik bağlarda su, oğuttun paydınış ünümü tüven buluş. Meyve sükte mokun bolmaslık, katarlık gevdelik meselelerde karıta. Temetip soğuruş bilen yer yüzünü yepip su ticeş teknikisini zor küş bilen kena etti. Hem o çık kılıp mındak dedi. Bu çar bilen 60% suni ticep kalgılı buludu. O yana şu meydan terikçilik teknikisi boyunca terbiyeleşini kanat yaydırıp. Neşp östürgücü yıkkallağı kolmu kol yetekçilik kıldı. Hıbidin kelgen peşkadem mütehessiz hava ısı, yol yırak demey. Etizga mahsus kelip, bizge tekniki ügetti. Köpçilik naiti təsirlendik dedi. Bir neşp östürgücü yıkkan. Sui Yinhua, Yang Yingqi, Liu Eishang. Can Geyru Katarlık, 4 neper nopozluk davalaş mütehessi, Bayınkol'un oblastlık Mongol tibabeti doktorhanısı'a kilip. Her kaysi bölümlerge kırıp oruluşup yetekçilik kıldı. Sui Yinhua, Hıbi Ülkülük Halık Doktorhanısı, Yinle Sanjiş ve Dağlaş bölümünün müdür vıraçı. Profesör. O öz icat kılgan Yinle Sanjip hareket kıldırıp, davalaş usulini kilinikeye kırgızıp. Doktorhanının salametlikini esligi keltürüş bölümüde, Yinle Sanjip hareket kıldırıp, davalaş rayonini viviske esip kurdu. Baş kısmıdaki mas tellilerge Yinle Sanjip. Ağırıqnın teşebbüskarlık bilen hareket kılışıga maslaştırganda. İktidarının esligi keliş ünümini zor derecede aşırgılı buludu. Yinle Sanjiş arlıqı da. Sui Yinhua davalaş prinsipini tepsili düşündürdü. Bölüm müdürü Erdembilik kollektifini başlap, tüm ceryanını görüp, estaidil hatiri kaldırdı. Her kandak bir tepsilatını ötküzü etmedi. Bu türlük teknikinin meşgulat talepi yukarı emez, ünümü tez bulup, asasi katlamda kena yetişke intayın maskeludu. Erdembilik mındak dedi. Bölümümüz bu türlük teknikini kena yetkendim ki, nurgun ağırıklarını davalaştı ki ünüm körünerlik boldu. Bu ketimki Hıbi, Şincan, Yaşangalla herkitinin baş yetekçisi bolu sütürü bilen. Hıbi tibbi daşösi 3. doktorhanısı ciddi davalaş bölümünün müdürü Can Yingqi muhim noktini ciddi kutkuzuş iktidarını östürüşke atdı. Halkıradaki en yeni körsetmeli toğırlanıp.
Barlıq xadımlarını daimlaşqan ciddi qutquzuş boyunca tərbiyələşki törtkü bolub, yaş tayanışlarını noktoluq yetiştirdi. Onun yetekçiliki de şu caydaki yaş tibbi xadımlarının asası ciddi qutquzuş. Bir tərəf qılış iqtidarı körünərlik özdi. Şıngtay şəhərlik xalq doktorxanısının modir vraçı Liu Aisha. Xıbi ülkelik birinci rungun etibar beriş, nəpiki beriş doktorxanısının modir vraçı Can Geyru daimlik dərsi ötüş. Karvat yenida yetekləş ögütüş və kesellik tarixini ölçəmlik yezish arqılı. Əstaydıl doktorluk qılış ideyasını kündülük xizmətki sındırdı. Mütəxəssislər kişilərgə beliq beriş, texımı muhimi beliq tutuşunu ögütüş tiçin durdu. Nurgun texnikalarını ögünü valduq dedi. Bayın qolun oblastlıq yaşanganda kütünüş mülazimiti yetekçilik mərkizinin müdiri Fung Cuan. Xıbi Sifan Daşösi Psikologiya Fakültetinin pensiyaya çıkan dosenti Mu Xinyi Xıbi Şincan Yaşanganla hərkitige ikinci qetim katnaşdı. O, Çıngdo Şəhərlik Psikologiya İlmi Cəmiyyitinin başlığı Xung Çalı bilen billə Bayın qolun oblastlıq Ruhi Sağlamlıq mərkizige kirib orunlaşdı. 7 ayının 14-cü günü Bayın Qolun oblastlığı yetib gelibla. Ula dərhal xizmət kirişib. Kəsbi kollektiv işidə məşq qilish. Yaş ösmürlə psixik sağlamlığı mülazimiti qatarlıq 5 çoğun yadroluq xizmət yönülüşünü rətləb çıxdı. Həm türmütür alğı sılcıddı. Psixika cəhətdən yetəkçilik qilish faaliyyətini qanat yaydırğanda. Mu Xinyi bir qızcaqqa diqqət qıldı. O, həmişə bulunğa yoşurnuv alatdı. Oyun oynap hem türkü buluş ve pahal yetekleş arkalık kızca asta asta özünü erkin tutup teşabbuskarlık bilen fikir almaştırışını başladı. Balının özgü işini dağın bulup özger geldikini gör. Bu ketim kısapırımızın naayeti erzidi kallıkını yes kıldık dedi Mu Xinyi. Bir aylık mülazimet ayaklaşkan bolsu mu, lekin yar yölek buluş kadimi ezeldin toktap kalmadı. Tarixçilik çoğ aileleri mütəxəssislərinin veşinini təşəbbüskarlıq bilen saxlı verir. Yuxarı ölçəmlik ülgü körsütüş bağıtısı bərpa qılğanda kəsbi yetəkçilikə erişini ümit qıldı. Asas qatlamdakı tibbi xadımlar tordun dərs setib elib, yeni texnikini tədqiq qılıb. Tirişçallıq arqılıq mütəxəssislərinin bütün küçü bilen toluq ögütüşüge inkas qaytırdı. Qayt səpirdə mütəxəssislər mündaq vədi bədi. Veşindeki alakımız üzülüp kalmaydı. Yetekçilik toktap kalmaydı. Statistikaya asaslanganda. Bu ketimki XB Şincan Yaşanganla hareketi 2-10 nöper mütəxəssis cemi 189 meydan məxsus temelik tərbiyeləşini kanat yaydırgan. Ustaz Çagırt bu içe 233 adam ketim birge bir yardım bergen yetekligen. Məhəllə. Yezi bazar birinci sepigi çonkur çöküp, 1227 adam ketim ammığı mülazimət qılğan. Saha bu içi qılıplaşdırıb tərəqqi qıldırış təklifidin 120-ni rətləb çıxıb. Uzaq məzgil əməliləşdirgili boluduğan köp türlük əməli məşğulat layihəsini qaldırğan.

yazlık tatilde. Şincan'daki tehimi köp otur başlangıç mektep okuguçları hava tanışıgüçlük büyülerden çıkıp. Türlü tenerket meydallarına berip, umumi halk beden çenik duruş dolkunuğa atlandı. Ammevi tenterbiye meydan sarayları, şehir bağçıları, mahalle meydanları, yeza, kent, medeniyet ponkütleri. Hatta şehir soda çembereklerinin hemisi de balılarının beden çenik duruvatkan siması namayan boldu. Yakınki yılladın bu yan. Şincan yaş ösmürlerinin gemiliş mezgilideki tenerket boşluğunu üzüksüz kengaytti. Şehir tenterbiye bağçısı. Universal tenterbiye sarıyı katarlıkla kuramığı yetmegenlerge haksız yaki tüven hak bilen içi bitirip. Türlük amüvi medeniyet tenterbiye eslehelerinin ünümü toluk namayan kılındı. Yezi kentle yeni devir medenilik emeliyeti ponkiti noktalarına tayinip. Anar dansı küçük ders hanısı tesis kılıp, yurtuğu kayıtkan daşı okuguçları. Asas katlan medeniyet tenterbiye pidayları küşünü kozgap, tenterbiye oyunu. Kızıkarlık tenerketini yezi kent ösmürlerine yetküzdü. Çambaşçılık topturları. Çaklık kanki teyiliş. Aviyasiya modeli katarlık köpkül tenerketle şehir ve yezi kentlerdeki okşaş bulmağan kişiler topudaki balılarını kaplar. Tenterbiye hareketi mektep, dershanı bilella çeklenip kalmay. Dem iliş mezgilideki kündülük turmuş kıçı yanımı uzartılır. Otturu başlangıç mektep, okuguçlarının dem iliş mezgilideki turmuşu beyitildi. Türlük tenerket meydallarda oynavatkan balıla ter akızıp, bedenini küşlendirip. Hayati küşke tolgan dem iliş mezgilini ötküzüş bilen bille. Esildilla kaynan taşkıllık çömgen amüvi tenterbiye kızgıllıkıga yeni küş koştu.

kıska video görüş. Onun hatta tamak yiyendi mi yan telefonunu koyup koyuşka gözü kıymaydı. Tapşırıklı mı işleşki aldırmaydı. Dem ilişki koyup begende bütün bir gün digidek görüldü. Biz onunla amal kılanmadık. Lüyünün tanıştırışça onun oğlu başlangıç mektep 3 yıllıkının okuğutusu bulup, öydeki çoğunla onu etvarlaydıgan bolğaşka, o yan telefon oynamakçı bolsula kolugu berdiken. O daim kızıkarlık kıska videolarını kördiken, hem de kıska videodaki blog ilgisinin gepini ögünüdiken. Hazır dekkitini yığalmaydıken, tapşırıp işligende daim dekkitim çeçilip ketidiken. Hə desila kıska videodaki kızık sözlerini kılıdiken, ya ki tapşırıp işligeş tor naqsını gınşiydiken. Oqşaşla, balının kıska videoğu mestanı bulup kiliş meselesige yolukkan yene Xıbi Xəndəndiki Xau xanım mı ba? Xau xanımının kızı azı toluk otdır mektepte okuvatıdı. Onun ilgiri matematika neticisi anç köngüldekidek emesiydi. Başka pəllerdeki neticisi yaman emesiydi. Bırak kıska videoğu berilip ketkendin ki, her kaç pəllerdeki neticisi bırakla tövellep ketti. Xau xanım muhbirgi mındak dedi. Kızım hazır mektepte yatıdı. Fakat hep de ahırdıla öyge kaytıdı. Lekin mektepten kaytıp gelsela karvatta yetip yan telefon körüdü. Neticisinin tövellep ketişigi karganda. Mən onun cismani ve ruhi sağlamlıqıdın tehimi ensireymen. Tətil koyup bersela öyde kıska video körüdü. Savaqdaşları bilen sırtkı çıkıp oynamaydı. İşmeyeceğiz bolup kaldı. Köyüş kuvveti tövellep, beden eğirliği yüz cengi düşüp kaldı. Bundak keti verse kandak kılış gire. Jiangsu, Nanjingdeki Çindennin balısı bu yıl emdila 3 yaş kırgen bolup, kıskı videoğu meptun bolup kalgandın kiyin en yaş gördüğün çöçek kitabı. Karton filmlerini mu körmeydiğen bolup kalgan. Apsi mındak dedi. İlgiri men öygü kaytıp gelsem la. O meni özüge hemra bolup kitap görüşke. Kubik tizişki çakırattı. Yakındın bu yan bek gelve kılıdıgan bolu valdi. Mana çaklışı velip, yan telefon oynaymen deptir valudu. Bu hakikaten ademni endişigi saludu. Muhbir tekşiriş ceryanı da yine köp kısım kuramığı yetmigellerinin tor kıskı videosunu körgende yaş ösmürle endişisini aşmaydıgallığını baykıdı. Bir kısım kuramığı yetmigelle kıska videodun özünü tartışın. Yaş üsmürlə ən dizisini sınab baqqan, lekin uzaq ötməylə taşlaq qoyğan. Çünki o menin körüş vaqtımını çəkləb qoydu. Vaqt və qısqa. Onun üstügə yaş üsmürlə ən dizisini yolğu qoyğandın ki, içidiki məzmullamı yaxşı bolmay qaldı. Mən ata anamının kimlik numarını yatlap boldum. Yaş üsmürlə ən dizisinin halk ötüş mana nisbətən azraqmı təsəməz. Dedi, Xıbi Baldıngdın kelgen bir toluqsız otdır mektep okuğutusu muhtırga. Yaş ösmürlə ən dizisidin əgib ötkendin kiyin yeşiği mas kelmigen. Zomigerlik tüsünü algan. Çakina kıska video məzmullarının kuramığı yetmigellerinin cismani ve ruhi sağlamlığı ilip gelgen selbi təsirge sel qaraşqı bolmaydı. Hatta aldınıp kiliş xəvipi mevcut. Kıska videodaki naçar məzmulla cismani ve ruhi sağlamlıkıga iğir təsir görüstüdü. Nemişka kuramığı yetmigelle kısa videoğa mestanı bulup kalıdı. Beijing Seyfen Daşüsi Kanun Şüyanının profesori Liu Dilyan'ın karışça. Hazır kısa videoğa meptun buluş naiti umumlaşkan ictimai hadisiyken. Çünkü kısa videonun özü kısa hem serhil bulup icadiyette. Oxşaş bolmagan kişilerin kızıqışını tutalaydıken, hem de hesaplaş usuluğu asasen, karatmılıqı bolgan halda tavsiye kılıdıken. O, kuramığa yetmigellergila emez. Kuramığa yetgellergimo naiti celip kılış küçü giyige. Hesaplını diken. Beijing daşüsi psikika ve biliş ilmi şüyanının dosenti Jiangshin mundaq deydi. Kuramığa yetmigellerinin kıska videoğu mektum bulup kelişinin asaslıq sebebi. Real turmuşta bazı ihtiyaclar kandırılmagan. Mesela, hemraları bilen bolgan münasibette kollaş ya ki illiklik, yiz kılanmaslık, katarlıkla kıska video arkalık bu boşlukni mel-

Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz bu birkaç günlük programlarımızda Abdusalam Ablaz'ın Fakatlı Sizni Süymen namlı hikayesinin aldın kısımlarını anlap kandım. Degendek, ısın familisi onun okşaydığın bimar, dəl o keç gündüz oylap gelvatkan tonca söygünü eydi. Gerçi ola şunç uzun yıl körüşmegen bosumu, muşundak bir şaraiti uçuruşup gelişini herkes mi hiyalığı keltirmegen idi. Ama onun maskeliğin yelik tepilmaslık sebebidin onundan ayrılıp geliş. Doktor buluş salahiyeti bilen, şunç köp bimarlarını sakaytkan adlı üçün, özü çin dildin söyen adamının öz kolu sakıyamay ölüp gelişi, hakikaten kubul kılamaydıgan bir iş idi. Ama tali yarışa tuyuksız onun yelik takdim kılışını halaydıgan bir aylan çıktı. Ondaqta bu sırlıq kişi zadı kim? Onun kesli, rastlı sakı yala mı? Bula kızıqsanız, dektiniz dağımlıq bugünkü radyo jurnal programımızı qorlaştırılgan Abdusalam Ablaz'nın Pekatlı Sizin Söymen namlıq hikayesinin davamı.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetli radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Altıncı günü ülkünün aksüngekli rehberini saylaş başlandı. Çok küçük zallarının hemisi de her hıl kıyımlardaki aksüngekte lıkkıda oltırışıp ketken idi. Köpleri şu günü ilip beyirlediğin saylam üçün alaydı itip gelişti. Bazıları Kırım'dın, bazıları Peterburg'dın, bazıları Çetellerdin kelgen. Bir-bir bilen körüşmeginige uzak bolgan tonuş bilişle şu zalladı körüşti. Aksüngekle rehberinin üstüle tereptik tamda padişanın resimi esiklik idi. Kişile şu üstelini çördep oldurup işlanı kızgın muzakır kılışı vatatdi. Çon küçük zallada aksüngekle üçtün tötün top buluşu valgan idi. Ulanın közlerdeki düşmellik ve gumandın, sırttın birer kırıp kalsa, derru kılışı vatkan geplerini tohtutu bilişlerdin. Hatta bazılarının zalmın yırak-rak yergi berip, bir-birinin kulaklarını kusurlap duruşlardın, her bir terapının ikinci terapının yuşurduğun sırlarının barlıkını bilgili bolatdı. Körünüşte ula konula ve yenila dep işkige bölün etti. Konulanın nurğunu aksüngekle burun kiygen bedengi çin kilidigan çapallani, başlarga şilepilani kiy vilişkan. Yallarga kılıç esi vilişkan, ya ki bolmasa her kayısı özlerinin salahiyetleri boyuca deniz armiye, atlı koşun, piyadı koşun digen deklerinin formüllerini kiyişi valgan idi. Ulanın kiyimlerinin pasonu tolumu kona. Mürillerde pagolları ba, tar hem kıska. Mürilleri yığılıp kalgan dek idi. Bir karaşta u kiyimlerinin içindeki adem tolumu iğiz ademde körnetti. Yenilanın uçsu da beli töven mürüsü ken aksüngeklerçi kiyimler bağ idi. İşçige ak cilitge, ya ki ediliye emeldarlarının karı yakılık, yaksı da lavir yopurmakının belgesi tikip koyulgan çapallarını kiyişi valgan idi. Ordu emeldarlarının kiyimlerde kiyimlerini kiyivalgallamı yenili katardı idi. Lekin yaş qeyrlik qarap bölünüş siyasi partiyelerinin taleplerine pütülley uygun kelmeydi. Levin'nin küzütüşçe bazı yaşla konula terepdiydi. Eksçe bazı qeyr aksüngekle Seviye Jeski'nin kulukuğa bir nimelerini de pişirilişip durattı. Bunundun ulanın yenilanı kızgın kollaydıqallıqı çıkıp durattı. Levin tamak çekiş öylerde tamak hanılarda dostlarının yenide turup ulanın paranlarını tınşaytti. Şunçi dikkat bilen tınşısı mı, yani bazı geplerini tazı düşünüp kitelmeytti. Kozneşev ulanın içindeki yadroluk şahsiydi. Şu turkuda Seviye Jeski bilen
Хелиостовның парыңыны аңлап тұрып ататты. Хелиостов башқы бір найының ақсүңекләр рәһбәре, һәм ула белән бір гурохтыкы адам иде. У өз найясыдыкыларның Сенитковның намзатлық көрсетишиге қошылмайды. Әмма Севия Жеске уны шундай қылышқа үндәп ататты. Козны шефмо уны қолдады. Левин уланың неме үчүн өздері ғолытып әтмекші болып атқан қарш партияның ақсүңекләр рәһбірне намзатлық көрсетидіганлыгыны пәкатлы түшенмеді. Орды әмәлдарларының киімини киіп алған Облоныски тамықыны еп, арқыны ішіп болып, чәт чөрлері кәштіленген құшпырақ қолығылығы білен ағзыны сүртіп, ұланың ерігі келді. «Дженгі таярлынымыз мо, Сергей Иванович?» деді у, чек сақылыны түзлеп тұрып. Облоныски болыны ватқан гепләні аңлап, Севия Жескенің пікіріні қолдыды. Бір най босылы болды. Севия Жеске аллы бұрын қарыш тірепкі айынып болды. Облонескенің бұл гепіне Левиндің башқыланың әммісі түшенген еді.

0: dedi. Peytun bilen u oqsungakni elip kelgili ketken oqsungak kelip seviye jeskiga. Hiç vakası yok. Bilet taşlaşkı yaraydı. Bek mesemez to. Jıkılıp düşmese. Sonra de seviye jeski beşini çaykap koyup. Yak helimekkem. Meşadi yani işgüzüp koyuş mısala. Bu yerdeki baş hizmetkarga bir tamçımı beğenmeyin deyip eğitip koydum.
1: İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla emgektin bağırlık cephasını tatıp kancı işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şeraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatudu. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli vatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu vatudu. Şuna biz selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansısının radyo kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Sevya Jeski Levin'ni koltuklap, özününkiler tarafki ilip mağdı. Emdi onun Vronski bilen uçraşmaslıkka ilacı yok idi. Oblonski ve Koznishev bilen paranlaşıp durgan Vronski, özlürge yıkılışıp kalgan Levin'ga karap kaldı. Siz bilen uçraşkının bu tolumu xursam.

0: Hayran men. Sinin siyasi kallağının şunçilik oddiyliğiga. Biz Rusiyelikler o şunda haq. Hazırkı aksüngekler rehberi bizden rakibimiz dursa, onun şunca vala kızgın bop ketkinin nemisi? Yenetteki onu namzat bop turun depsen. Graf Vronski bolsa, men o onu dost tutmay men. O meni üyüge tamakı teklif kıldı, bağım edim. Lekin o bizdirep tuturvatka adam. Şundakken onu özümüzgü düşman kılabilişinin nemi haciti ba? Onundan başka, Nevdoviski'din siz namzat bulamsız, bombamsız dep soravat sen. Bu gipimiz zadı da kamlaşmadı. Men iştimini bilmeyle kaldım, emmisi kiçik işla. Dedi Levin selmeyi üstlenip. Sen bulanı kiçik işliğini bilen, senin kolun tek dili buzuludu. Levin ün çıkmadı. Hemmisi bile çoğun zalgı kırıştı. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan. Danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığının lağı rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştirgücüsü Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip kıtınla, stansımızın başka serkıl programları da bolsun.
1: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқылар білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмейдіған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
2: Үшінші нұмырлық бемар.
3: Доктор, Мен хамышлык кеслик гриптар бога окшайман. Кандай дәвалансам була?
1: Жидилашман. Хәзер дору белән дәвалаш хәйләле бехатар. Өнеме ишенчлек. Уныңдан башка психикалык дәвалысакмы?
3: Актып юзлене мен. Өзимне үзгәртим мен. Азыраклы үзгәрешме мине үмиткә техими якынлаштырды.
4: Психика сагламлыгыга көңел бөләйди.
5: Сагламлык дастыгынымызда.
6: Talondaki içkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri kadarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
7: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
5: Sağlamlık ayıqımızda.
8: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
6: Veliz bitbilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
5: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiddi barğansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaj.
9: Bugün anağınızga ünderdar nömer içip berişke vaqtınız çıqa mı?
10: Men jığılış istem, qaytqan eken qıp berey ya.
11: Atanam bilan bir qoruda turamiz, amma vaqtimiz udul kelmaydi.
9: Vey ana, ovozingiz bitip qaptı qo.
12: Zukam dep qağılı xili boldı, əsirəp qalmısın dep sizge demigeydim.
13: Atanam bilan bir şəhərde turamiz, amma künləp-künləp vaqtimiz udul kelmaydi.
11: Atanam ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удол келсин.
14: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
11: Өйдегилер билан хошал хорам жем булышқа вақтимиз удол келсин.
7: Ата-анамның сағламлығын тилеймен.
11: Ата-анамызды сыйғынышқа вақтимиз удол келсин.
13: Дада, ана, биз келдик.
14: Буа, мума.
6: Кичкине от ялқуни бармақымызның учини иллата алайды. Lavuldab kuyuyatqan Gülxan bütün bedenin harğılığını yoxtudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıyatqan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömüki orulgan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürki şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Radio anlıqçı dostlar, Cahan Aynigi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qaysı məzmunla ayan bulduk in, birlik qulaq sepə qayrı. Aeroplanda rastlı ən bexətər orun bulamdı. Bugün yenə ayvanatlağı təqlid qılıb barlıqı kəlgən yuqarı teknikaladın sözləb verimə. Karbon su birikimlərini istimal qımısa, rastlı oruqluğulu bulamdı. Xoş qadirik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan Sayatımızda başlayıqdamdıq. Hazır nurgun kişiler aeroplanga oturup seferge çıkışını tallaydı. Lekin biz adeta hatır cemalda yer yüzüde yaşayışka aeroplandak bir döve metalga oturup kökü kötürülgende dakki dükü güçüp gelişimiz mi normal ehval elbette. Onun üstüge aeroplanın kurulması mürekkep oğaşka uçkuçula karmakı sırlıq göründü. Türlük icdimai alaq taratkılırda xalık aviyasiyesine ait nurgun pişni iğvala tarqılıp jürüdü. Bugün biz bu pişni iğvalanı bir-birlap tahlil kıpak kaylı. Şinimizki, anlap oğandın ki, aeroplanı çokum hatırcam ultralayısız. Aeroplanın motoru işlemesi aeroplan çokum tögüşüdü. Xalık aviyasiyesi de en köp uçuraydıgan koyuş motorluk aeroplanğa nispetten etkanda bir motordan kaşlı çıkan tağdırdı mu, aeroplan yanılı yeni bir motorga tayınıp, zapas aerodromu yetip paralaydı. Lekin, enkar kılışkı bulmaydıganı şu ki, yakı uçuş hakikaten en tayın xatarlık. Motor degen bir çoğunlu nersa, onun oti havada uçup kalsa, hareketlendirgüş küçünü yoktuş ihtimalı mı buldu? O yana havanın karşılık küçünü payda kılıp, iki taraftaki hareketlendirgüş küçünün simetrik boğmaslıqını keltürüp çıkardı. Uşkçı aeroplanın başkuruş yüzünü başkurup, bir küç momenti asıl kılıp, bu hıl simetriksizlikini yok atkandıla aeroplanın tamponluğunu saklayalaydı. Şuna motorunun önümünü yoktuşunu bir taraf kılış, uşkçılanın meşgidi kembozu bombaydıgan tür bulup, fakat katlıq sınaqtın ötken uşkuçularla növetçi aeroplan vazifesini icra kılalaydı. Ondaq da motorunun hemisinden küçük alışıcı, rastlılığa belki əpsunlarla kış buludu. Ama aviyasiya tarihi de birine çıkıydı möcüzümü yüz bərken. 1983 yılı 7. ayının 23. günü Kanada aviyasiyasının 143. numarlıq növetçi aeroplani yeryüzüde Angeliya sistemisindeki meter sistemisi boyunca hesaplaştı hatalışıp, yıkılgınmay yetişmey turupla uçup getip, yerim yolda ot uçup qalğan. Ama aeroplan başlıqı nopozluq leylap uçuş əvəzkarı bulup, boşluqda 17 minut leylap uçuqan. Hem de aldıqı uçuş konuş cihazını çüşürəlmegen əkvalda aeroplani yıqın ətraptaki bir taşlandıq aerodromu muvaffaqiyetli kondurgan. Bu aeroplan yeni 25 yıl uçkandan kiyin andın hizmetten çekingen. Bu rekord 2001 yılı 8. ayının 24. günüge kelgende andın okyanın alqan aviyasiya şirketinin 236. numarlıq növetçi aeroplanı tarafından buzup taşlangan. Yeni gelip Kanada'nın aeroplanı havada yıkılgınmay ekip getip, koş motorunun otu ölçüp kalgandan kiyin 20 minut leylap uçup Atlantik okyandaki Lajish hava armiya basığı düşken. 2009 yılı 1. ayının 15. günü New York, Amerika aviyasiya şirketinin 1549. numarlıq növetçi aeroplani əmdili uçuşuğa bir top Kanada qara turnalarının hücumu uçurgan. İki taraftaki motorunu soğuk buzup etken bolsumu, aeroplan başlıqı soğukallıq bilen keskin bulup, aeroplani Hudson deryasığı muvaffaqiyetli kondurgan. Şünçü çoğun aeroplan rastalı bir neçik kiçik kuştun qoqandı. Hudson deryasığı konuşku mecbur buluştılığı ilinganşken, biz kuşlarının hücum kılış vaqasını sözlüşümüz gerek elbette. Aeroplan kuştun korkudu, bu hakikat. Ama köpçelik belkim, şünç çoğun aeroplan, şünç kiçik kuş bilen her gizmi bir derecede emez. Çatak çıkması gerek edigu deb oylaşı mümkün. Bırak süratini oylu saklı okşumaydı. Eğer aeroplan sekundiga 200 metrlik sürat bilen, eğirliği 200 gram, uzunluğu 20 santimetre kildiğen bir uçar kuşunu soku vese. Yani kaptardın tahminen bir aylanma kiçik boğan kuş deb oylasak, kuşunun suratını nazardan sakıt kılgan tağdırdı mı, sokuluş noftası da közünü cümüp aşkıca 4 tonlu zərbi küçü asılı kılalaydı. Bu nahaydı korkunuşluksan. Şuna aerodrom etrapı da her hıl kuş koğlaş əslalır bak. Lek, hava şari, uçkutsuz aeroplan katarlıq, havadaki gayri nərsilerden alaydı ihtiyat kılış gerek. Aeroplan konuşka tekişlik aerodromda konmasa mecburi konuğanı hesaplanamdı. Mecburi konuş, mecburi konduruş, konğulu bombusu mu konduruştak krizisini bir taraf kılışını görüstüdü. Meselen, uçuş konuşcasını koyğulu bombaydı, ya ki konudugan cayda uçuş yolu bombaydı. Hava rayı ya ki aerodrom, hava yolunu vaqtlıq başkuru sebepidin, aeroplan bazı közlügen caydan başka aerodromu çüşüp kalıdı. Bu, zapas konuş tapat oludu. Əməliyyatı uçuş və konuş həqiqətən şamalığa qarşı ya ki, şamal sürütü bir xətər dair işçidə, şamal bombusa texim yaxşı buludu. Bıraq,
Uçuş davamında siz uçuşçunun şamalga okşaş yönlüştü uçkulu bulduğalıqını baykısa, kançılık hoş bulduğalıqını bilemsiz. Uçuş konuştaki muyum nokta kötürlüş küçüge tez erişiş bulup, şamalga karşı uçkanda tekimi asalı erişkili buludu. Uçuş davamında aeroplanın sürede naydı yukarı boğaşka, kötürlüş küçüden ensirmesi mi buludu? Bu vakitte kanda kağanda tez uçkulu bulduğalıqını oylusla buludu. Şamalının yönlüş boyucu uçsa, dəl tez uçkulu buludu. Aeroplanın yeryüzüge nispetten sürüti, şamal sürüti bilen öz sürütinin katılınışı bulup, şamal yönlüşü boyunca uçkandı vakit ve may tecilidu. En akırda, elbette pul mu tecilidu. Şuna hava yönü layılgende her tereplimi oylaşış gerek. Şamal yönlüşü boyunca işletkili bulduğun vakitte aldı bilen şamal yönlüşü boyunca işletiş gerek. Bazı hava yolları karmakı işki nokta bir liniye bulmuşsa mu, şamal yönlüşü sebeplik tekimi tez, tekimi tecilik buludu. Aeroplan uçuş liniyesini layihalashda amalba denizden ayrılıp ötüp, nacar hava raydın özünü kaçırdı. Hava yolu layihası tılgıylansı biz daim aeroplandaki ekranda körüstülgen hava yolunu görürüz. Aeroplan köprek kuruklukta uçudu. Denizden əgip uçudu. Məsələn, Şarkı Cənubi Asiya uçuduğun hava yolu edigendik. Çünkü deniz havası közünü jumu başkıcı özgürüp durdu. Şuna özünü kaçırıp uçuş gerekti. Əməliyyətdə aeroplanın çarlaş egizliki stratosferadı bulup, tüvən hava boşluğundaki hava rayının təsirgi naydı az uçuraydı. Okyan alqıqan aviasiya liniyesini bundaq layiləşdiki səbəb uçuş xətirini oylaşış gerek. Əgər uçuş müsabisidiki hər qandaq bir noktada motordan kaşla çıxsa, aeroplanı yekə uçuşqa tayınıp, zapas aerodromu qondırış gerek. Pən texniki qanç tərəqi qılğan seri uçuş yolu şünç tüz boludu. Əməliyyət hazır nurğun okyan alqıqan hava yolları okyan hava boşluğundan kesip ötüdü. Elbette bu kesip ötken yönünüş tüz sızık boyucu buluşun atayın. Aeroplanın ciddi ekvalgı takabı oturuş işkinin tutkucuyu şundaklı görünüp durdu. Eğer birerse uçuş çeriyanda işkin içi ütüp kaskan akılış gerek, emeliyette aeroplanın ciddi ekvalgı takabı oturuş işkinin bir yürüyüş kulüplaşkı hüküm kılış logikisi bab olup, uçuş çeriyanda başkalarının hata içip koyuşunun aldığını alıdı. Hüküm kılış şartları aeroplanın çıkış işkilerini yakışı takaş, xalıgan bir motor yürüyüş çeriyanı, aeroplanın boşluktaki sürüdü qatarlıqlarını öz çıga alıdı. Bu xil bexatarlık tedbirleri bombağan taqdırdı mı? Bölme işki aldı bilen işçiye andının sırt kıştırıldı. Yukarı boşlukta bolsa yolu uçula

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik yaqından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de, isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Atrapınızdaki könülçek adamı kadırla. Çünkü o her kaçan özünün dil azarı bedelige atraptikilerinin iğrını götürdü. Bu herkes ulanın dötlük emez. Belki sizin hürmetligini. Kim sizge özlümü bekerek dikkat kılalıgan, güzellikinizde dadıl halda tasdiqlayalıgan bolsa, şininki emeliyette o sizdimi güzeldir. Çıkıp gelgende sizde güzel bir ahlak bezilet buludikken, kalbinizdeki, şundakla çehrinizdeki güzellikini her vakit namayan kılalaysız. Başkalardaki güzellikini baykayalaysız. Turmuşunuzun güzellikini iyi kılalaysız. Turmuşunun her bir demlerde sizge güzellik yar bolsun. Güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 8. ayının 30. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zümret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Dünyavi idare kılış teşebbüsü emniyeti körüstülüp, tihimi güzel dünya kuruş ilgiri sürüldü. Merkezi Partiya Mektibi Devletlik Memuriyet Çöyeninin küzlük okuş mevsimi okuş başlaş murasımı ötküzüldü. Seyci katnaştı hem de söz kıldı. Her kaysi terepli apet küçürgan yadırılık rayonga bütün küçü bilen yürüş kıldı. Şizan'ın Cilon ayısı da Latkı Şiğıllık ekin apetidin kutkuzuş hizmeti devamlık elip verilmaqta. Dövletimiz köpkıl tedbir kullanıp, ünümlük silinmini küçlük ilgiri sürüdü. Aldınkı 20 yılda devletimiz rəqəmli kəsbinin kırımı 20 trilyon yuandan aşdı. Devletimiz ahalılarının asası sağlamlıq körsətkücü davamlıq yaxşılandı. Kırgızistan'ın ərqaysi sahasıdakilər, Reis Xi Jinping'in imzalıq maqalısı, işki devlet münasivitinin yuqru süpətlik tərəqiyatı da yeni vəziyyət yaratışqa yönülüş körüstüb bərdi, dedi. Hörmətlik radiyanlıq ucula, tövəndə deyək tanla xəbərlərimizin təbsili məzmunları da bolsun.

stansımız xəbəri. Bir il ilgiri Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı Tianjin Başlıqlar Yığını məzgilidə Rəis Xi Jinping dünyavi idarə qılış təşəbbüsünü təntənilik otturğa qoyub, qandaq dünyavi idarə qılış sistemisi bərpa qılış, dünyavi idarə qılışını qandaq ıslaq qılış və mükəmməlləşdirişdən ibarət dəvr temisigə cavab berişni Jungo layihəsi bilən təminlədi. Jungo tən kengişidigan, tən quridigan, tən bəhrəman boludigan dünyavi idarə qılış qarışıdı çıng turub, hər qays tərəflər bilən birlikdə dünyavi idarə qılış qızıl rəqimini küçəb həl qılıb, hərəkəti arqılıq insaniyyətinin tınışlıqı və tərəqqiyatını qoğdab, insaniyyət taqdiri ortaq gövdisi bərpa qılış nəticələri arqılıq bütün insaniyyətə teximi köp, teximi yaxşı bəxt yartışqa türtki boldi. Bugünkü dünyada fürsət bilən xırız təng mövcud. Bir tərəfçilik, qorxçılıq davamlıq baş götürüb, cənub bilən şimal otursudiki han üzlüksüz kengaydı. Rayon toqunışı bir kötürülüp, bir pəsiyib, İkinci dünya urushidan keyin barpo qilingan xalqaro sistema og'ir zarbaga uchirdi. Dunyoga nima bo'ldi? Biz qanday qilamiz degan davr savoliga qarta bir yil ilgari Shanghai hamkorlik tashkiloti qo'shilgan yig'inida rais Xi Jinping dunyoviy idora qilish tashabbusini tantanalik o'ttirg'i qo'yib, 5 cho'ng yadroliq idea orqali idora qilish qiyin ahvolini hal qildi. Yani igilik hukuk baravarlikini yolga koyup, dünyanın takdirini her kays devlet halkı tan igiliş gerek deb teşebbüs kıldı. Halkara kanunçılık rayı kılıp, halkara kaidini fakat halkara cemiyet birlikte yeziş. Köptürepçilikini emliyet körüstüp, grup siyasisi ve lagır karşılaşışıgı karşı duruş. Qadamni asos qilishni tashabbus qilib, idora qilish natijalaridan har qaysi davlat xalqini teximi ko'p, teximi adil manfaatlantirish. Harakat yo'nalishiga ahamiyat berib, har qaysi davlatlarning o'rtoq to'nishni harakatga aylantirishiga turtki bo'lish kerak, deb ta'kidladi. Dunyoviy idora qilish tashabbusi o'ttirg'i qo'yilishi bilanla 160 qiyiqin davlat va xalqaro tashkilotning qo'llishi ovoz qo'shishiga erishdi. Dunyoviy idora qilish do'stlik guruhi Nyu-York, Janva, Venadan iborat 3 joyda orqa-orqadan qurilib, 60 dan ortiq davlat bas-basti qatnashdi. Dunyoviy idora qilish tashabbusi Jungo layihasidan xalqaro amaliyotga aylanib, kun sayin qudratlik hayotiy kuchini namoyon qildi. Mas'uliyatni dodil zimmasiga ilib, dunyoviy idora qilishni isloq qilish va mukammallashtirishda Jungo tashabbus qilguchi, teximi muhimi harakat tarafdori bo'ldi. Jungo dunyoviy idora qilish tashabbusi hukm hujjati. Teximi adil, muvofiq bo'lgan dunyoviy idora qilish sistemasi barpo qilish. Jungo'ning ideyasi, tashabbusi va harakati nomliq oqtoshlik kitoblarini orqa-orqadan e'lon qilib, Jungo'ning dunyoviy idora qilish to'g'risidagi nishon, yo'nalishi va amaliy harakatini sistemalik sharhilab, teximi keng xalqaro o'rtoq to'nishni mujassamladi. O'rmon qoidasining xalqaro qonunchilikka og'ir zarba berishi oldida Jungo haqiqiy ko'ptarafchilikni boshlamchilik bilan amaliyotda ko'rsatdi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Tinchlik va Taraqqiyot Fondi ta'sis qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining muhim qaralmalarini kuchli qo'llashdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 29 turlik tinchlik saqlash harakatiga qatnashishgacha Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nopozi va o'rnini qattiq qo'g'dab, boshdan oxir adillik va haqqoniyat tarafda turdi. Dunyoviy idora qilishdiki janub bilan shimolning tangpungsizligi oldida Jungo teximi tangpung bo'lgan dunyoviy taraqqiyot andizisini qayta barpo qilishni ilgari surdi.
Кесек алтын дөйләтлерінің тарихи характерлік әза көпәйдішіне үлгірі сүріш. Шанхай әмкарлық тәшкілатының тәрәқи қылып зору ішідін, Африк әлірі іштіпақының 20 дөйләт ғұройығы кірішіне қоллаш күче. Андын Асия ұл әсілі әселінмі банкісі, Епек Йолы фонды, еңі тәрәқиат банкісі қатарлық еңі сұпыланы құрыш күче, Джунго Яршарының жәнібідегі дөйләтлерінің vekillik karakteri ve söz kılış hukukunu üzlüksüz östürdü. Jungo Afrika'daki diplomatik münasebet ornatkan 53 devletin tamojni beji almaslıkni umumüzlük yolgu koydu. 9 halkara aparat, 50 neçi devlet bilen dünya namratlıkni azaytış ve terakki kıldırış hemralık iştipakını birlikte teşebbüs kılıp kurdu. Jungo Yer şari namaratlıkını azaytışını idare kılış sistemisini mükemmelleştirişini sicil ilgiri sürüp, terakkiyat neticilerden bütün insaniyetini menfaatlendirdi. Yakın kıyladın bu yan, süni akıl, çonkur deniz, kutup katarlık yeni sahalede idare kılış kemçil boluş kıkarta, Jungo her kayış terapla bilen birlikte idare kılış kaidesini üzlüksüz mükemmelleştirdi. Jungo yer şari süni akılını tüzeş teşebbüsünü otturgu koyup, dünya süni akıl hemkarlık teşkilatını teşebbüs kılıp kurdu. Jungo her kayış devletle bilen birlikte süni akılını dünyavi idare kılışını köptüreplik tan idare kılış, içivitip tan behriman buluşka yüzlendirişke türtki boldu. 2035 yıl, Dövlet öz aldığı töhpü koş nişanını cakarlap, Kunmen Callıklarının Köpkıllıkı fondunu kurdu. Jungo yerşarı kilimati ve ekologiyasını tüzeşke pahalı katlaştı. Halkıra Muresse Mekkemisi kuruşunu teşebbüs kıldı. Hem bu yıl 5. ayda

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Soda saraylarının mal cazılırdaki közünü kalmaştırdığan yer şağırdaki yakşı malla, Port Pristalladın erkayız devletlerge toşulu vatkan Cungo yasımıçılıkı mesulatları kırgızış, çıkırış, beriş, keliş arkalık Cungo'nun növetteki taşkı sodısının callık kartinisi bolup kaldı. Bu yılın aldınki 7 ayda Cungo'nun mal sodisi import eksporti okşaş mezgildikidin 17.3% aştı. Bunun içi de import 22% eşip, eş süreti uda 5 ay eksportun yukur boldi. Bugünkü Cungo yer şardaki derecidin taşkırı satkuçi bolupla kalmastın, tehimi muhimi derecidin taşkırı setival kuçi. Amerika, Avrupa Asya obzorda Cungo importunun eşi dünya sodisinin kelgüsüge terek bolmakta dep hesaplandı. Yeni başkı çat el taratkulları baha berip, Cungo'nun yer şar sodisiga koşkan töhpisi üzlüksüz eşip, dünya iqtisadının eşiği türtki boludugan muhim küşkü aylandı dedi. Bu yıldın bu yan yer şarda sodu toskı köpüyüp, rayon siyasi tokunuşi keskillişip, dünya kesip zenciri, teminat zenciri davamlık besim uçurdu. Xalqara pul fondi teşkilatı yakınkı mezgilde 2026 yılı yer şar sodisi eş süretinin 2025 yılıdaki 5%'ın astılap 3.5% küçüdüğallıkını mölçerledi. Muşundak arq görünüşte bir kısım garip siyaset vazları ve taratkulları atalmış Cungo zerbisi 2.0. Cungo kısış sepsetisini götürüp çıkıp, Cungo'nun sodu aktif balanısı yer şarı bazırıga karta zerbe beriş ve kısışını şekillendirdi. Cungo'nun yasımıçılık terakiyatı yer şarının canıbıdaki devletlerinin sana etliş terakiyat boşluğunu ilgili valdi dep jar saldı. Bu karışla iktisadi kanuniyet ve asasi paket kıhlap. Koş ölçem ve zomigerlik teşvişi bilen lık tolgan bulup, xalqara ammavi fikirinin kən külemlik gumanını kozgıdı. Taşkı iqtisat sodu daşösi, Cungo uçuk iqtisat nəzəriyəsi tətqiqat yurtunun başlıqı San Baychuan munulanı bildirdi. Cungo dünyadaki birinci yasımıçılıq çoğun dövlütü bolu süpütü bilen mükemmel kəsb sistemisi ve pən texnikidi yenilik yaratışkı tayinip, Süpti yukarı bazı muvaffak tavarlarını üzlüksüz tetkik kılıp yaratıp, her kays devletlerinin ihtiyacıga tezden avaz koşup, derecidin taşkırı satkıçıga aylandı. Tehimi muhimi şu ki, Cungo yukur seviyede sırtkı eçevetişini sicil kengaytip, sodunun tengpın terakiyatını ilgiri sürüp, derecidin taşkırı çoğun külemlik bazar paydısıdın üzlüksüz behrimen kılıp, yer şarıga keng pürset elip gelip, Кен алқышқы ерішкен дәрежеден ташқыры сетіп алғычыға айланмақта. Әмілиет ғарыпның бұрмылышы, қары чаплышығы берілген әң яқшы қайтырмы зәрбе. Джунго дәрежеден ташқыры сатқычы болу сүпті білен, ер шығарыны давамлық сүпәтлік, муапық бағалық, мұқим вә шәнчілік мәсулат білен тәмілді. Мәселен, Джунго-ның машины сазлык үскүнүлләре, санаат запчастары катарлыкла тараккый кылып аткан дәүләтләр карханаларының тәннәрихне төвәлләтеп, үнемне ашырышыга, эшләп чыгырыш иктидарын кеңәйтүшигә ярдәм бәди. Джунго-ның һава тәңшүгүчләре якынкы мәзгилдә иссык дулкынның һуҗымыга учырган Европа аммысыга салкынлык яткызды. Cungo'nun yeni energiyelik avtomobilleri çet el istimalçılarının tenarıkını ticep, tekimi yakşı heydeş tuyğusudun behirmen buluşuğa yardım bədi. Harvard daşıyosunun profesori Dani Roderick, Cungo'nun sodu aktif balanısı tekimi muhimi koşnu devletlerge nəpiyet güzü iştep körsetti. Angliya Manchester daşösi yıkındı ilan kılgan dokulatta, Cungo'nun yeşil kesip terakiyatı yer şağırının töven karbolluk tip özgertişige türtki boldi deyildi. Bunundan başka Cungo yukur seviyelik eçivetişini davamlıq kengaytip, derecidin taşkırı setovalguçılık rolunu yenimi cari kıldırıp, Cungo çoğun bazırını dünyanın çoğun pürüstüyü aylandırdı.
15-ci 5 yıllık plan programması da import eksportun tengpun terakiyatını ilgir sürüş enik otturgu koyuldu. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokulatta importni paul kengaytip, sodunun tengpun terakiyatını ilgir sürüş yanımı orullaştırıldı. Nöbette Jungo Uda Uyet yıl yer şehirdeki ikinci çoğun import devleti buluş oranı da mukim turdu. 63 devletki karta tamojni beci almaslık siyasetini yolgu koydu. Bu yılının aldınki 7 ayda Jungo'nun 150 netçe sodu hemrayıdın kılgan importi musbet açtı. Bu yıldın buyan Jungo'u eksport kılış yürüyüşlük paliyeti devlet işçi ve sırtı da 40 meydandan artık ötküzüldü. 100'ye yakın devletinin ela süpetlik mesulatları bu arkalık Jungo'daki tesir gücünü kengaytti. Nöbette yer şehir iktisadının esligi gelişi halsız. İhtiyaç aciz. Pazar en kemçil baylık. Yezgilik mesulatlardan zapçaslar gıçı. Gırım boyumlardan davalaş esvaplar gıçı. Jungo importini devamlı kengaytip, hem devlet içindeki amma bilen karhanılarının turmuş işlep çıkırış ihtiyacını tekimi yakşı kandırdı. Hem sodu hemralarga tekimi köp zakaz, işgı uğurlaşış ve terakkiyat paydısı ilip geldi. Tılgı erişki erzidigini şu ki, bu yılının aldınki 7 ayda Jungo'nun maşini elektir mesulatları import sonması 5 trilyon 310 milyard yuan giyitip, okşaş mezgildikidin 29.7% açtı. Bu, Jungo'nun kesip tipini özgertip, derecesini östürüş ve pen teknikide yenilik yaratışıga küçük terek bulupla kalmastın, belki yine yer şarı kesip zenciri, teminat zencirinin yukur önümde yürüyüşüge türtki boldi. Tekimi muhimi Jungo importini kengaytip, baylık tipideki, eksport tipideki nurgun devletlerinin iktisatını terakki kıldırışıga yardım berip, umumi menfaatlar, sığdırışçan bolgan

Hürmetli radyo anlıkçılar. Paraxot yüzünü su duğu ve dotliş ızları kaplıgan. Eslerler konrap ketken körünüş. Bu, Lincoln namlıq yadro energiyelik avyamatik hadimi ilan kılgan video bulup, yakında ijtimai alaq taratkısı da kən münazırı kozgıdı. Bunundan başka, Lincoln namlıq paraxot yani otur şarkı müddetin aşırıp uğurlaştırılgallıqı. Turmuş şaraitinin naçarlıqı, paraxot xadimlerinin özünü öltürüp almaqçı bolğanlıqı aşkarlandı. Uda bir aydın buyan, Amerika armiyasının cengivarlıqı suslişiş, cabduqladın kaşılı çıkış, ok doğru yetişmeslik, kapalet küşlük bolmaslıq qatarlıqlağı ait xəbərlə arq-arqıdın gezitte ilan kılındı. Amerika taratqulları ve bazı təhlilçi ərbapla mındaq təpkardı. Amerika armiyası da yakında bundaq hikayelerinin köpləb yüz berişi, Amerika armiyasının adam küçü, hərbi sanayət yasımıçılıqı ve kapalet sistemisinin yukur sicil

ve naçar turmuş şaraiti paraxot xadimlerinin cengivarlıkını suslaştırıp, nurgun adam roy cihetin şükürleşip denizgi sekremekçi bolgan. Lincoln namlıq paraxottiki kalaymıqançılık adesi pekat bir ıxcham körünüş. Amerik taratkulları yakında haber kılıp, Amerika Deniz Armiyası'nın Benford namlıq qoğulguç paraxoti 7 ayda Nanhay Denizi'de 4 gün tok tügep kaldı. Paraxot xadimleri hacetxana ve hava tengşügüşünü işiltelmedi. Paraxottiki tamak ve su teminatımı təsirgi uçurdu, dedi. Bu yıl 5 ayda Amerika Armiyası'nın Ford namlıq avyamatkisi Uda 326 gün vazifi icra kılgandan keyin ahire portqa qaytıp kelgen. Bu avyamatka ilgir kiyim bulup, Amerika'nın Venezuela ve İran'a karatkan herbi herkitigi katnaşkan. Bu mezgilde maton tosulup geliş ve kriyuş üyüge ot getiş vaqası yüz bergen. Hazır çoğun remont kılış sebebidin az digende bir yıl vazifi ötemeydiken. Amerika Sımlıq Televiziya Akbarat Tori Təhlilçi Erbab'nın sözünü nəqil keltürüp baha berip mındaq dedi. İran uruşunu öz işçik alğan yer şarı boyuca orullaştırış ihtiyacı Amerika Deniz Armiyasını eğir jükkü berdaşlık berelmeydiğen kılıp koydu. İran uruşu yana Amerika Armiyasının halkılık ok doğru ıskılatıdaki yetersizlikini aşkarladı. Amerika Armiyası'nın vatanperver SAT namlıq başkurulduğun bombidin müdafiyelini sistemiz qatarlıq, hava müdafiye sistemisinin tosuğucu bombilleri zor derecede xorap, ucum kılıç uçudaki kısmen ok doğru ıskılatıdı mı kızıl çırağı yandı. Bir kısım Amerika taratkulları mındaq dep körsetti. Amerika Armiyası'nın yakından buyan cengivarlıqı suslişiş, jabdukladın kaşılı çıkış, ok doğru yetişmezlik katarlık meselelerinin arka arkadın aşkarlanışı Amerika hükümeti ve Amerika armiyası rehberlik katlımının her bir hareketke toluk tayarlık kılmağallıkı ve plan tüzümü geldiki. Şundakla halganca esker işletkellikinin neticesi. Hadisinin köp yüz berişi. Emeliyette yakın 10 yıldan buyan Amerika armiyasının her bir paraxotları sokulup getiş, ayrı plan düşüp getiş katarlık işle arka arkadın yüz berdi. 2017 yılı 6 ayda Amerika armiyasının Fetiz Geralt namlıq qoğulğuç paraxoti Japon deniz sahilida Filippinnin yük paraxoti bilen soqulup ketip 7 matros qaza qıldı. Paraxot başlıqını öz işçige alğan 3 adam yarlandı. Şu yılı 8 ayda Mekka in namlıq qoğulğuç paraxot Singapur Şarkı Deniz sahilida bir soda paraxotu bilen soqulup ketip 10 paraxot xadimi qaza qıldı, 5 adam yarlandı. Statistik qılınışça, yuqurqı 2 paraxotqa qarashlıq 7-nji flotta şu yili jami 5 qetim paraxot soqulış vaqası yüz bergen. Amerika armiyasidimo yaqın qıllardan buyan köp qetim uruş bolmagan ahvalda uda ayırplan tüşüp ketiş vaqası yüz berdi. 2018 yılı 3 ayının 30'lardan 4 ayının başlığıca Amerika'nın kuruqluq deniz hava armiyalarında bir ayıq yetmegen vaqt içide az digende 6 qetim ayırplan tüşüp ketiş vaqası yüz berdi. Bu kürəşçi ayırplan qurallıq tik uçar qatarlıq köp xil ayırplanlağı çetiludu. Uruşqa qatnaşmay qaza qılğanlarning sani 16-ga yetti. 2025 yılı 10 ayının 26 günü Amerika Deniz Armiyası'nın Nemiz namlıq avyamatkisidiki bir tik uçar ve bir kürəşçi ayırplan arka arkadın tüşüp ketken. İki qetimlik hadisinin arlıqı pekat yarım saatli bolgan. Amerika armiyasının sudumu, kuruqluqdumu yüreleydiğen hücumçı paraxoti, yakşı adam Richard namlıq paraxotqa ot geçiş vaqası, yakın qilladın bu yankı ziyni en eğir bolgan bir qetimlik vaqa. 2020 yılı 7 ayda asraş meşgulat kılıvatkan yakşı adam Richard namlıq paraxotqa ot ketken. Ot neç gün davamlaşıp, ahırda bu kımmet bahalıq hərbi paraxotunun müddətin burun hərbi septin çekenişigi sebep bolgan. Bu vaqa Amerika Deniz Armiyasının yakınki 20 yıldın buyanki en eğir bexeterlik hadisilerinin biri dep karalgan. Amerika hükümeti cevapkarlıkını sürüştürüş idarisi Nurgun Dokulatta agahlandırıp mındaq dedi.

Amerika armiyasının her bir parahotu, aviyasiya kısmı ve yeryüzü kısımlarda adısı üzülmedi. Bu hadımlarının çarçaş, ştat yetişmezlik, meşk yeterlik bulmaslık katarlık uzak müddetlik meselelerini eksettirip netçe 100 milyon Amerika doları ziyan keltirip çıkardı. Küçük köp tereptin zor derecede horaş. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Amerika armiyasının oğaysızlıkını köp hıl amılla keltirip çıkargan. Yakınkı mezgilden karganda en bevasit sebep normadın artık orullaştırış, adem ve cabduklarının koş horuşunu keltirip çıkargan. İran uruşu partılgandın buyan Amerika armiyasının yukur sicillikteki uruş orullaştırışı ve herkiti hadımlarını dem aldırıp tertip siliş, kural cabduklarını asıraş ve her bir güçünü nöbet bilen almaştırış boşluğunu devamlı kısıp koydu. Bu hıl zor derecede küş horaş halıtı, ofisir eskerlerinin cengivarlıkı, orkısep kapalıtı katarlık meselelerinin merkezlik aşkarlığın işini hem de birbirge təsir körsütüşünü keltürüp çıkardı. Amerika New York vaxt gezdi, yani mındaq tep qardı. Lincoln namlıq paraxotta kalaymıqançılıq körüldü. Bu Amerika armiyasının planının yeterlik emeslikini eksettirip berdi. Bahreyn'e caylaşkan orkısep təminat bazısı İran'ın hücumu uçurgandan keyin taşlib etilgen. Amerika Deniz Armiyası'nın təminat paraxotu Hindokyan'ın otur kısmıdaki Diego Garcia arlığı berip, təminat eşyası'nı erişişki mecbur bolgan. Təminat liniyası zor derecede uzurap, təminat ünümü tövellep ketken. Bunundan başka Amerika köpketim uruş kozgağaçka Amerika armiyasının sanayet, işlep çıkırış, iktidari ve adem küçü baylıqı uzun mezgil ihtiyacı yetişelmedi. Bir tereptin Amerika yasımıçılıkının kavaklışı her bir sanayet ve kemisazlık kesbige bir vasıtı təsir körsetti. Amerika her bir paraxot yasaş zavutlarının sani eğir derecede kemçil. Her bir paraxotlarının yasılı sürüti asta. Asıraş vakti uzun. Deniz armiya harbiy paraxotları muddatin oshirib harbiy xizmat o'tashga, muddatin oshirib o'rinlashtirishga majbur bo'lib, turli bexatarlik hodisalarining ko'p yuz berishini keltirib chiqardi. Buningdan boshqa, ishlab chiqarish aslahalari bilan ta'minot zanjiri yuksak darajada markazlashganlikdan Amerika harbiy sanoat korxonalari ishlab chiqarish iqtidorini tez sur'atda oshira olmay, xalqlik o'qtor bilan ta'minlashning yetarlik bo'lmasligini keltirib chiqardi. Yeni bir tereptin Amerika armiyası adem küçü cihettim o san ve sapa meselesi gidiş geldi. Amerika Devlet Menfaati Jurnalının tor bekitide ilan kılıngan makalede mındak tep görüstüldü. Esker kubul kılıç ölçümünü tevelletken dinkiyim mi? Amerika esker kubul kılıç sani aran layakat ölçümü yetken bolsun mu? Lekin eskerlerinin umumi sapası burunkı yetmeydi. Adem küçü kemçil boluş ve işlep çıkırış iktidardaki boğma halet, Amerika armiyasının devamlı uruş kılış iktidarını çekilip duruvatkan muhim kemtüklük bolup kaldı. Tigi tehdidin etkanda, uruş humarlık Amerika armiyasının küçünün zor derecede horuşunun menbesi. Amerika diplomatiya siyasi tetkikat planı Torbekitinin makalesi de, Amerika özünün yer şehirdeki zomigerlikini koğdaş üçün, çet elge kengülemde her bir küş orullaştırdı, hem de ark arkadın uruş kozgıdı. Lekin hazır Amerika'nın devlet içindeki iktisat ve sanayet asası bunun berdaşlık berelmeydi deyildi. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda dünyaya nazar programımız bu içi anlatışbaydık. Bugünkü programımızın diktorları Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

Жонгоче социализм умумүзлүк раважындыган, умумүзлүк yükселидиган улуг иш. Социалистик маданият гүлленмесе, раважланмаса, социалистик заманивилаштыруш мүмкүн болмайды. Партия 18-нчи курултыйдан буян биз маданият курулушун яңы тарыхый yükseklikке көтөрүп, маданият ишенчин, жол ишенчи, назария ишенчи, түзүм ишенчи менен бирге Жонгоче социалистик 4 ишенчи катарыга киргизип, марксизмнын идеология саасындагы жетекчилик орунду чың туруш түзүмүн Жонгоче социализм түзүмү системасындагы бир түрлүк түп түзүм кылып бекиттик. Социалистик ядролук кыммат системасынды чың турушну жаңы дәврде Жонгоче социализмди чың туруш ва уну раважландыруучтуки асасий тадбир катарыга киргиздик. Bu bir neçe yıldan buyan devletimizning madaniyat qurilishida asosdan tuzab manbani saplashtirish, to'g'rilarini saqlab yangilik yaratish davomida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, tarixiy o'zgarishlarni hosil qilib, yangi davrda jongocha sotsializmni ching turish va uni rivojlantirish, partiya va davlat ishlarida yepyangi vaziyat yaratishni qudratli aktiv kuchga ega qildik. Men madaniyat ishonchini chingitib, Jonghua Munavvar an'anaviy madaniyatini ijodiy o'zlashtirish, yangilik yaratib rivojlantirishga turtki bo'lib, inqilobiy madaniyatga varislik qilib, sotsialistik ilg'ori madaniyatni taraqqiy qildirib, Jonghua madaniyatida uzluksiz yangi shonlik natijalarini yaratib, sotsialistik madaniyat kuchli davlat qurishimiz kerak deb ko'p qaytim ta'kidladim. Бәшіні бір гәуді қылыш омуми орылаштырмысыны бір тұташ алғы сылдетіш. Төт омумүзлік стратегиялік орылаштырмысыны мас алғы сылдетішта мәдәниет мойын мәзмұн. Юқыр сүпәтлік тәрәқият құтырытқы болышта мәдәниет мойын тірәк. Халықның күндін күнгі іш берватқан гүзел тұрмыш ихтияжыны қандырышта мәдәниет мойын амил. Ілгірләш оладыки түрлік хәуіп-қатар хырысланы еңіште Мәдәният мойым күш мәнбәсе. 14-нче 5 ел мәзгиледә без мәдәният курылышын умумлык хезмәтедә гәүдәлек орынга куеп, хакыйкый түрдә чын яхшы тутышыбыз кирәк. Марксизмның идеология саясатындагы җитәкчелек орынды чын турып, Жонхуа мәдәнияти мәйданында чын турып, социалистик ядролы кыммәт карашы аркылы мәдәният курылышыга җитәкчелек кылышты чын турып, Bayraqni ko'tarish, xalq ro'yini mujassamlash, yangi kishilarni yetishtirish, madaniyatni gullandirish, obrazni namoyon qilish burchi va vazifasini zich ko'rib, sotsialistik ma'naviy madaniylik qurilishini kuchaytirib, madaniyat ishlari va madaniyat kasbini gullandirib va rivojlantirib, davlatning madaniyat yumshoq amaliy kuchini uzluksiz oshirib, Jonghua madaniyatining ta'sir kuchini zo'raytirib Мәдәниятның кәйфиятын итәкләш, халыкны тәрбияләш, җәмгыятькә мулазымат кылыш ва тараҡҡиятҡа төрткө булыш ролын яри ҡылдырышыбыз лазым. Мәдәнилек заманыви дәүләтнең рошан белгесе. Җәмгыятның мәдәнилек дәрәҗәсен өстүрүшне социалистик мәдәният күчлек дәүләт курыштыҡы зур вазифа кылып, курышны мөһим орынға ҡуйыш, турғызучны асас кылышты чиң турып Uzaqça boşaşmay tirişiş, izçil davamlaştırışdı çın turup, yeni dəvrinin təlpigi uyğun kilidigan ideyavi qaraş, royi qiyabət, mədəni kəypiyat, hərkət qaydısının şəkilinişige tirişib türütkü buluş gerek. Partiyanın icadi nəziriyəsigə dair ügünüş tərbiyəni çonqurlaşdırıp, qayi etiqat tərbiyəsinin daimlişi və tüzümlişigi türütkü bulup, partiya tarixi Yeni Jonggo tarixi, islahat ichivitish tarixi, sotsializmning taraqqiyot tarixi tarbiyasini, vatanparvarlik, kollektivizm, sotsializm tarbiyasini kuchaytirib, kishilarni yo'l ishonchi, nazariya ishonchi, tuzum ishonchi va madaniyat ishonchini chingitishga yetaklab, butkul xalqning ideya va ro'yi jihatda zich ittifoqlashishiga turtki bo'lish lozim. Jonghua madaniyligi, Jonghua madaniyatining manbasi va alohidligini chonqur tadqiq qilib,
Jongo medeniyet geniga dair bir kadar mükemmel ideya sistemisini şekillendiriş gerek. Puhrala ahlak kuruluşu, pidayılık mulazimet kuruluşu, samimi cemiyet kuruluşu, tor medenliki kuruluşunu çonkur algı seljetip, halkının ahlak seviyesi ve medenilik sapasını üzlüksüz östürüş gerek. Japağı çıdap küreş kılış, tırışcan ıhtısatçıl buluşunu teşebbüs kılıp, buzup çeçip sırap kılışka katli karıştırıp, pütkül cemiyette sırapçılık numus, ıhtısatçılık şerep deydigan koyuk keyfiyatını yaratış lazım. Medeniyet işlerini ravajlandırış, halkının manevi medeniyet ihtiyacını kandırış, halkının medeniyet hukuk menfaatini kapaletlendirişinin asası yolu. Halk üçün hizmet kılış, sosyalizm üçün hizmet kılış yönünüşü ve barçı gülle teşhi içiliş, hemmi ikimla bəs-bəste sayraş fangcinde çıntırıp, akbarat, neşriyatçılık, radyo, kino, televiziye, edebiyat, sennet, felsefe, icdimai pen işlerini umumüzlük güllendirip, ammivi medeniyet mulazimetinin seviyesini küçep östürüp, halkını teximi toluk, teximi mol, teximi yukarı süpetlik manevi medeniyet turmuş edin bəkriman kılış gerek. Şehir, yeza, ammivi medeniyet mulazimeti sistemisini bir gevdeleştirip kuruşunu algı seljetip, şehir, yeza, medeniyet baylıkının taksimin işini serhillaştırıp, yezlanın medeniyet ul esleğe torunu mükemmelleştirip, yeza, ammivi medeniyet mulazimetinin teminat umumi miktarını köpeytip, şehir, yezlanın ammivi medeniyet mulazimeti cihetik

Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü öğünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Maarif, Medeniyet, Sayya, Tan Terbiye sahasındaki mutakhasla vekilleri sohbet yığında kılgan Medeniyet kuruluşunu tekimi gövdülük oranı koyuş gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 28. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 23. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Junhua Münevver en-enevi medeniyetini evci aldırış, medeniyet işençini küçeytişini küçlük tereke ilgi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 3. ayına 22. günü Fujian ülkesi Wuyi Shantigi Juxi Bağçısı da tevşürüştü bolganı kılgan, Münevver en-enevi medeniyetini evci aldırışını Markizmlik meydan, nokti nazar ve usul bilen birleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Dostum, belki yadınızı boz gerek. Biz bu birkaç günlük programlarımızda Abdusalam Ablaz'ın Fakatlı Sizini Söyüme namlı hikayesinin aldın kısımlarını anlatkandık. Degendek, ısın familisi onun okşaydığın bimar, dəl o keç gündüz oylap gelvatkan tonca sögünü idi. Gerçi ola şunç uzun yıl körüşmegen bosumu, muşundak bir şaraiti uçuruşup gelişini herkes mi hiyalığı keltirmegen idi. Ama onun maskeliğin yelik tepilmaslık sebebidin onundan ayrılıp geliş. Doktor buluş salahiyeti bilen, şunç köp bimarlarını sakaytkan adlı üçün, özü çin dildin söyleyen adamının öz kolu sakıyamay ölüp gelişi, hakikaten kubul kılamaydıgan bir iş idi. Ama tali yarışa tuyuksız onun yelik takdim kılışını halaydıgan bir aylan çıktı. Ondaqta bu sırlıq kişi zadı kim? Onun kesli rastılı sakı yala mı? Bula kızıqsanız, dektiniz dağımlıq bugünkü radyo jurnal programımız qorlaştırılgan Abdusalam Ablaz'nın Taqatlı Sizin Söymen namlıq hikayesinin

keşte üy kesem, ayalım, kündikidek keşke tamak tutuş kılıp etipdu. Balala, tapşırıqlarını işleş bilen avar idi. Öyge kırginimini körüp, ola aldımğa yürüp çıkıştı. Ballanı əkil etken bulup, ayalımın keyfiyatığı nəzər saldım. Tez, kulunlan yuvilanla, tamakta yap oldu. Dedi o, kazan beşi durup. Keşke tamak, naidi könüllü keyfiyatı yiyildi. Ayalımın muamelesinin, keçidin, işkimiz otursa da, hiç iş bulmağandak, yanına şunda xoşğuyluq çıkıp durattı. Tamak dinkin, balıla, dərs təkrarlaş üçün yataq öyge kırıp getişdi. Ər ayal işkimiz, yalğız, bir-birimizge karışıp oturduk. Azğını cimcilik dinkin, o tuyuqsız eğizi içip kaldı. O kandağıraq. Beşimğa bir çelek su quyulup getkendek, əndikip getdim. Demek, ədiyenli biri ənsirgen iş, ahir yüz beriş aldı durattı. Kimni deysiz? Onu davattı mən. Bu qedim, onun talapızı adetkidin qatıqıraq çıxdı. Özgürüş yok. Oxşaşlı bir xil. Mən onun kesilini demedim. Əmsi neyim demektisiz? Əmdi, menin mi cəhlin tutuşqa başıldı? Qandaqlı bulmuşsun, ölüm bilen cantalış piyatqan bir adamge his taşlıqılış oranığa onu künləş, zadlı əqilge sığmaydıqan iş idi. O çıraylıq mı? Mən gəp qınmay türü aldım. Onu hil həm yaxşı görəmsiz. Bana dene. Gepinizde pekatla düşünmedim. Düşünüp duruvatsız. Bırak, köğünlüğünüzden değiştim kokuvatsız. Şunda ko? Mən neyimden kokudken mən? Onun hayatı kıl üstü duruvatkan dursa, bilemsiz. Toğra, mən onu elgiri yaxşı köygen. Bunu yöşürüşümün hacet yok. Bırak hazır, bunu diyenin neyimi paydası? O işle allı kaçan ötmüşk aynı boğan. Onun üstüge her işkilimizin ailesi ba. Bolup mu, menin sizden ayrılıp kağım yok. Ayalım, muhabbetli gözleri bilen bana baktı. Mən gepimle dağınlaştırdım. Menin onun üçün kayğılışım, pekat onu ilgir yaxşı köygelikimdirli emez. Mən bir doktor. Doktor boğucunun məsuliyeti keselini kutkuzuş. Her bir adamge imkaniyetin barıca yeniden hayatlıq beğişlaş. Xeylibək hayacanlanğalıqımdın, kendi yana neymi gəblərini qıldım toluq isimdi yok. Gepim ahırlaşqanda, ayalımağın histaşlıqıgandak yenimgı gelip, beşini mürəmge yengilgini koyup, mən sizin düşünümən adil. Keçirin. Orınsız sualanı sorup, sizini rəncidip koydum. Dəb piçirledi. Şunu bilen, oturumuzdaki köğünsüzlük tögegen boldu. Bir günü, beni onun kışıq başlap berin. Neymeli bulmuşsun, o sizin sabah dışınız. Mən ayalınız durup, yoxlap koymuşsam bulmaz. Bulamdı. Onun təlibiga dərhal maqulluğumunu bildirdim. O, tatlıqını küldü. Yürgüm, qaydıdın bəxt duyğusuğu çümüldü.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Əyniqi proqramımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliyə İbrahim. Bugün Cahan Əyniqimizdə qaysı məzmun layan bulduk ki, birlikdə qulaq sepaqaylı. Aeroplanda rastlılı ən bexətər orun bulamdı. Bugün yenə hayvanatlağı təqlid qılıb barlıqı kəlgən yuqarı texnikaladın sözlə bermən. Karbon su birikimlerini istimal qımısa, rastlılı oruqluğulu bulamdı. Xoş qadirik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan səyahatimizdə başlayıqdamdıq. Hazır nurgun kişiler aeroplanga oturup seferge çıkışını tallaydı. Lekin biz adatta xatır cemalda yer yüzüde yaşayışka aeroplandak bir döve metalga oturup kökü kötürülgende dakki dükü güçüp kilişimiz mu normal ahval elbette. Onun üstüge aeroplanın kurulması mürekkep oğaşka uçukçular karmakı sırlıq göründü. Türlük icdimai alaqı taratkılırda xalık aviyasiyesiga ait nurgun pişni iğvala tarqılıp jürüdü. Bugün biz bu pişni iğvalanı bir-birlap tahlil qıpbaqaylı. Şinimizki, anlap oğandın ki, aeroplanı çoğum xatırcam ultralayısız. Aeroplanın motoru işlemesi aeroplan çoğum tögüşüdü. Xalık aviyasiyası da en köp uçuraydıgan koş motorluq aeroplanğa nispetten etkanda bir motordan kaşlı çıkan tağdırdı mu, aeroplan yanılı bir motorga tayınıp, zapas aerodromu yetip paralaydı. Lekin, enkar kılışkı bulmaydıganı şu ki, yakı uçuş hakikaten en tayın xatarlık. Motor degen bir çoğunlu nerse, onun oti havada uçup kalsa, hareketlendirgüş küçünü yoktuş ihtimalı mı buldu? O yana havanın karşılık küçünü payda kılıp, iki taraftaki hareketlendirgüş küçünün simetrik boğmaslıqını keltürüp çıkardı. Uşkçı aeroplanın başkuruş yüzünü başkurup, bir küç momenti asıl kılıp, bu hıl simetriksizlikini yok atkandıla aeroplanın tamponluğunu saklayalaydı. Şuna motorunun önümünü yoktuşunu bir taraf kılış, uşkçılarının meşgidi kembozu bombaydıgan tür bulup, fakat qattıq sınaqtan ötken uşkuçularla növetçi aeroplan vazifesini icra kılalaydı. Ondaq da motorunun hemisinden küçü qalsıcı, rastlılığa bəkli əpsunlarla kış buludu. Ama aviasiya tarixi de bir neçik etdi möcüzümü yüz bərgən. 1983-cü ili 7-ci ayının 23-cü günü Kanada aviasiyasının 143-cü numurluq növetçi aeroplani yeryüzü de Angeliya sistemisindeki meter sistemisi boyunca hesablaşdı xatalışıb, yıqılğuma yetişmək turupla uçup getib, yerim yolda ot uçup qağın. Ama aeroplan başlıqı nopozluq leylap uçuşu əvəzkarı bulup, boşluqda 17 minut leylap uçuqan. Hem de aldınki uçuş konuş cihazını çüşürəlmegen əkvalda aeroplanı yıqın ətraptaki bir taşlandıq aerodromu muvapıq etlik kondurgan. Bu aeroplan yeni 25 yıl uçkandın ki, andın hizmetten çekingen. Bu rekord 2001 yılı 8. yılın 24. günü gelgende andın Okeanalkan Aviasiya şirketinin 236. numurluk növetçi aeroplanı tarafından buzup taşlangan. Yeni gelip, Kanada'nın aeroplanı havada yıkılğumay ekip getip, koş motorunun otu ölçüp kalgandın ki, 20 minut leylap uçup, Atlantik Okeandaki Lajish hava armiya basığı düşken. 2009 yılı 1. ayının 15. günü New York, Amerika aviasiya şirketinin 1549 numurluk növetçi aeroplani əmdili uçuşuğa bir top Kanada qara turnalarının hücumu uçurgan. İki taraftaki motorunu soğuk buzu etken bulsumu, aeroplan başlıqı soğukallıq bilen keskin bulup, aeroplani Hudson deryasığı muvapıq etlik kondurgan. Şunç çoğun aeroplan rastalı bir neç kiçik kuştuğun qoqandı. Hudson deryasığı konuşku mecbur buluştılığı ilanganşken, biz kuşlarının hücum kılış vaqasını sözlüşümüz gerek elbette. Aeroplan kuştun korkudu, bu hakikat. Ama köpçelik belkim, şunç çoğun aeroplan, şunç kiçik kuş bilen her kızma bir derecede emez. Çatak çıkması gerek edgü dep oylaşı mümkün. Bırak süratini oylasaqlı okşamaydı. Eğer aeroplan sekundiği 200 metrelik sürat bilen, eğirliği 200 gram, uzunluğu 20 santimetre kildiğen bir uçar kuşunu soku vese. Yani kapterden tahminen bir aylanma küçük boğan kuş dep oylasak, kuşunun süratini nazardan sakıt kılgan tağdırdı mı, sokuluş noktası da közünü cümü başkıca 4 tonlu zərbi küçü asılı kılalaydı. Bu nahaydı korkunuşluq san. Şuna aerodrom etrapı da her xil kuş qoğlaş əslalır bar. Lek-lek, hava şari, uşkutsuz aeroplan qatarlıq, havadaki gayri nərsilerden alaydı ehtiyat kılış gerek. Aeroplan konuşka tekişlik aerodromda konmasa mecburi konuğa nisap bulunamdı. Mecburi konuş, mecburi konduruş, konğulu bombusu mu konduruştak krizisini bir taraf kılıçını görüstüdü. Meselen, uçuş konuşcasını koyğulu bombaydı, ya ki konudugan cayda uçuş yolu bombaydı. Havarayı ya ki aerodrom, hava yolunu vaqtlıq başkuruş sebepidin, aeroplan bazı közlügen caydan başka aerodromu çüşüp kalıdı. Bu, zapas konuş tapatılıdı. Əməliyyatı uçuş və konuş həqiqətən şamalığı qarşı ya ki, şamalı sürütü bir xətər dair işçidə, şamal bombısa texim yaxşı buludu. Bıraq, uçuş davomida siz uchuvchining shamolga o'xshash yo'nalishda uchqili bo'lganligini bayqasa, qanchalik xush bo'lganligini bilamsiz. Uchish qo'nishdagi muhim nuqta ko'tarilish kuchiga tez erishish bo'lib, shamolga qarshi uchqanda texim oson erishgani bo'ladi. Uchish davomida aeroplanning sur'ati nayda yuqori bo'g'ashqa, ko'tarilish kuchidan ansirmisimi bo'ladi. Bu vaqtda qanday qilganda tez uchqili bo'lganligini o'ylasa bo'ladi. Shamolning yo'nalish bo'yicha uchsa, dal tez uchqili bo'ladi. Aeroplanning yer yuziga nisbatan sur'ati shamol sur'ati bilan o'z sur'atining qatlanishi bo'lib, shamol yo'nalishi bo'yicha uchqanda vaqt va may tejiladi. Eng oxirida albatta pul tejiladi. Shunga havo yo'lini loyilaganda har taraflama o'ylashish kerak. Shamol yo'nalishi bo'yicha ishlatgan bo'lgan vaqtda oldi bilan shamol yo'nalishi bo'yicha ishlatish kerak. Ba'zi havo yo'llari qarmoqqa 2 nuqta bir liniya bo'lmasmi, shamol yo'nalishi sabablik texmi tez texmi tejashlik bo'ladi. Aeroplan uchish liniyasini loyilashda amalba dengizdan aylanib o'tib, nachar havo raydan o'zini qochirdi. Hava yo'li loyihasi tilg'ilinsa biz doim aeroplandagi ekranda ko'rsatilgan havo yo'lni ko'ramiz. Aeroplan ko'proq quruqlikda uchadi, dengizdan agib uchadi. Masalan, Sharqiy Janubiy Osiyoga uchadigan havo yo'li degandek. Chunki dengiz havosi ko'zni yumib boshqacha o'zgarib turdi. Shunga o'zini qochirib uchish kerak-ku. Amaliyotda aeroplanning charlash egizligi stratosferada bo'lib, tuvan havo bo'shligidagi havo rayining ta'siriga nayda oz uchraydi. Okean alqigan aviatsiya liniyasini bundoq loyilashdiki sabab uchish xatirini o'ylashish kerak. Agar uchish musabisidagi har qandoq bir nuqtada motordan kashla chiqsa, aeroplanni yakka uchishga tayinib, zapas aerodromga qo'ndirish kerak. Fan texnika qancha taraqqiy qilgan seri uchish yo'li shuncha tuz bo'ladi. Amaliyotda hozir nurg'un okean alqigan havo yo'llari okean havo bo'shlig'idan kesib o'tadi. Albatta, bu kesib o'tgan yo'lnish tuzsizlik bo'yicha bo'lishi natayin. Aeroplanning jiddiy ahvolga taqab o'tirish ishkining tutqichi shundaqli ko'rinib turdi. Agar birarsa uchish jarayonida ishkini ichib o'tib qolsa qanday qilish kerak? Amaliyotda aeroplanning jiddiy ahvolga taqab o'tirish ishkining bir yurish quluplashga hukm qilish logikasi bor bo'lib, uchish jarayonida boshqalarning xato ichib qo'yishining oldini oladi. Hukm qilish shartlari: aeroplanga chiqish ishiklarini yaxshi taqash, xohlagan bir motor yurish jarayoni, aeroplanning bo'shliqdagi sur'ati qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bu xil bexatarlik tadbirlari bo'lmagan taqdirdimi, bo'lma ishki oldi bilan ichiga ondan sirt qishtirildi. Yuqori bo'shliqda bo'lsa, yo'lovchilar bo'limining besimi sirtning besimidan cho'ng bo'ladi. Shunga faqat bir odamning qiziqishiga tayinibla jiddiy ahvolga taqabul turish ishkini osh qilib bo'lmaydi. Uning ustiga yana aeroplan xodimi bilan bexatarlik xodimi qarab turadi. Aeroplan qancha silliq qo'nsa, uchuvchining saviyasining shuncha yuqori ishkanligini tushundiramdi. Qo'nish muqim bo'lsa albatta yaxshi, lekin bak siliq bo'lib ketsa-mi maslaba bo'ladi. Aeroplanning qo'nishi bak siliq bo'lib, sur'atni osiltish orliqini qurbon qilsa, tormozlashga ulguralmaydi. Uning ustiga aeroplanning sur'at osiltish tizimisi qo'nganda silkinishni pasaytish tuyrugini qisib qo'zg'atishga to'g'ri keladi. Agar qo'nish bak yirik bo'lib qolsa, aeroplan texi yerga tushmaganda kes qilib, sur'at osiltish taxtisi va tormozni qo'zg'ata olmaydi. Onundan boshqa yana uchish tushish yo'lida suv bachaqda teyinib ketish xavfi bor. Shunga qo'nish jarayonida xalq aviatsiyasi yerga puxta tushishga ahamiyat beradi. Ham uchish qo'nish yo'liga jaqqidil tushib ketsa bo'lmaydi, ham uchish qo'nish yo'liga laylaganda tushsimi bo'lmaydi. Aeroplan yuqori havo bo'shligida motorni etib o'tadi. Shunga yo'lovchilar anglagan ovoz tuyan bo'ladi degan qarash to'g'rimi? Biz doim aeroplan uchib bo'lib, bir mazgil o'tgandan keyin tuyuqsiz atrofning jimib qolganligini his qilamiz. Bu aeroplanning motorini etibotganligidan emas, balki uchish va yuqorgi o'rlashga eng cho'ng ishtirish kuchi ketganlikdan. Taksi uchadigan charlash bosqichiga kelganda bak kuch sarf qilmasmi bo'ladi. Unundan boshqa aeroplanning pash qanoti munoyati cho'ng shovqin manbasi bo'lib, u uchqanda cho'qim tushirildi. Aeroplan yuqorgi o'rlagandan keyin yig'ib oladi. Bu chaqda yo'lovchilar anglagan shovqinmi tuvallaydi. Bu hargizmi to'rda aytilgandek, aeroplan yuqori bo'shliqqa ko'tarilganda motorni etib may tejiganlikdan emas. Uchish qo'nish jarayonida derazaning nur to'sish taxtasini ichish aeroplanning uchish yo'nalishini tushunish uchunmi? Aeroplan uchib qo'nganda aeroplan xodimlari ko'pchilikka bexatarlik tasmasini taqashni, o'rindiqning yo'lanchigini tuzlashni, kichik ustal taxtini yig'ishtirishni, deraza yonidagi yo'lovchilarning nur to'sish taxtasini ichib o'tishni askar tutdi. Bularning hammasi bexatarlik tadbirlarining bir qismi. Navada hodisa yuz bersa, ravon o'rin orliqi kishilarni tarqoqlashtirishga yordam beradi. Nur to'sish taxtasining yon derazasini ochganda sirtqi dunyoni ko'rishga qulaylik bo'ladi. Albatta, nur to'sish taxtasini ochishmi uchish qo'nish vaqtidagi sayohat ehtiyojini qondiradi. Lekin bu faqat yaxshi sifatlik aks ta'sir xolos. Бирок шунуга диккат кылыш керекки, учуш кунушта нур тосуш тактысына такаш талап кылынды. Аэроплан кандыда эмне үчүн нургун тикенлер болду? Бу тикенлердин исми зарядсызлаш чоткусу болуп, аэроплан гевдесиндеги зарядды куюп беришке ишилтилди. Учуш дегенимиз аба менен сүркөлүшүн көрсөтөт. Сүркөлгөндө электр статик пайда болот. Эгер бек көп жыгылып калса, электр статик заряд аэроплан гевдесинин сырткы кепин орап, хабарлаш сигналы ва жол башташ системасына кашылык кылат. Физикада учуштун заряд куюп бериш дейдиган бир канунийет бар. Эгерлик дарежеси чоң учуштун атрапындагы изоляциялык муит техме асан тешилип, электр гердеши заряд куюп бериш адисини пайда кылат. Заряд куюп бериш чоткуси учуштук заряд куюп бериш принципидин пайдаланып, аэроплан гевдесиндеги электростатикни бу учуштук тикенлер аркылуу куюп берди. Аэропланга бейхатар отурушунун әпчил чаралары расмы? Эң бейхатар орун растала бамы? Аэропланга отурганда эң ишенчилик усул әмелиетти биз көрүшкө, аңлашка эриндиган бейхатарлык эскертмеси болуп, шуңа эгер сиз тихи астайдыл аңлап бакмаган болсоңуз, келер кетим жакшы үгүнүшүңүздү тавсия кылабыз. Каярда отурса эң бейхатар болодугалыгыга келсек, биз аэроплан адисини текшерүшкө даир бир катар хөжжеттик фильмди көрүп болгондон кийин мындай ички таасиратка келишимиз мүмкүн. Биринчиси, аэроплан лайилаш, ясаш ва авиация бейхатарлык түзүмү аста-аста тараккый кылып мукаммалдашмакта. Аэроплан азыр хакыйкатан дүйнөдөгү эң бейхатар катнаш куралы эсептелет. Экинчи, гарчи ар кытымдык кадисинин себеби болсуму, лекин умумий жааттан караганда учуш адисинин тасадыбийлиги яна эле бек күчтүү. Майли каярда отурушунан катый назар, аэроплан адисинде фарксыз алды бир тарап кылынышы мүмкүн. Шуңа эң бейхатар орун балким пакат конкрет түрдеги хадислерге мас келиши мүмкүн. Амма аэроплондон чатак чыккандо жок, навады бирер иш чыгып калса, кайсы орунду олтурса аят калады, бунуңу бир неме демектес. Бирок пакат саллык маалыматтардыны караганда аэроплондун учуш жөнүлүштөн жирак, шундайла каркыты орунлаштырылган жайдыки аэроплан куйругу болса, аэроплан адисин статистикалашта бу орунду олтурган адамдын аят кылыш ихтималлыгы сел пел жогору болот. Буни кен дайрды умумлаштырышка жетерлик далил испат жок. Лекин бу жердеги шаукун хейлили жогору болот. Эгер биз ар кытым аэропланга олтурганда аркы раттык орунду таллап, хатыржам ухлаштык бакыттан ваз кечип, бир өмүр учурмайдыган адисин сакласак, ойлоп баксак бу макыйкатан муваппык болмаган бир кыл таллаш эсептелет.
1: Адаш ат багчыгы берип 10 км жүгүрүп келемдик.
2: Ой, булуду әҗәп яхшы.
1: Илгири тамак ямыз да без ичәтик, ә дә хәзер биле чиныгымыз да без ичәдгән булдык моны.
3: Ә, яңа бер кетем ойнамдык. Әскүче, һәй топ ойнаймыз. Илгири тор ойынды без ичәттек. Хәзер чиныг ичте без ичмиз. Тоқ чоқысығы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Елгірі бекачылықты қарт ойнайттым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліге ән баған сыр яқшы өп кіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет бер әйлі.
0: Қадірлік достар, әмдігі минутларымызда айвалағы тәқлет қылынып барлықы кәлтірілген юқор техникалардан тонышып шықымыз. Тейліп кетішінің алдын алдыған илан қасыр қысыман аяқ чәмі. Иланның бүтін бәдіні қармақы сылық көрінді, лекен ерді өміліп маңғандына айт мәзмұт өмілейді. Оланың бәдіндегі қасырақла бірді тек, бірді ер юзі білән тәкшалетті тұрып, худды сансызлығын кичік пұтлан меңіваткандәк иланның бәдініне алдығысыл жетеді. Тәтқиқатчылар илан қасырқығы тәқлид қылып, тейіліп кетішінің алдын алыдыған аяқ чәміні лайылыған болып, қағаз қиш принципіден пайдаланып, сөлео яки непіз металл япырақчыларының үстігін нұрғын қасырақларыны ясаған. Адам өрі тұрғанда аяқ чәмідегі қасырақлар жығылып, тұрақлышып, чәмінің сылықтығын сақтайды. Адам маңғанда аяқ чәмі ұзырап, чәмдегі қасырақлар полтиып шығып, ерге санжылады. Бұның білән аяқ чәм білән ер жүзі арасындағы сүркіліш күші ашады. Муз үстіді маңғанды мұл, тейіліп кетіштен найт яқы сақланғылы болуды. Ағыртмайдыған окул жанлысы. Язды кішіләні дайым башча қолуды. О, еңнігі оқшаш нәштіріні адамның терісігі санжып, қан шорайды. Түткіл чықш жарияны қан алғанға оқшайды. Пашының нәштірі алтыдан еңнісіман шорғыштың тәркіп тапқан болып, бұның ішедегі әрі тішілік еңнісіман шорғыш теріді кішік түшік ачуды. Qan şoraşqı məsul yığınısıman şoruğuş töşük içigi kirgüz oludu. Paşanın bu xıl aval terini teşip, andın nəştirini kirgüzdüğən çıxış usulü adamının nervilerini ancaq ıdıqlay almaydı. Bunun bilen payda bulduğun ağırıq sezimi okul urğandın köp aciz buludu. Tədqiqatçılar bunun asasən bir xıl yeni tütki okul yığınısını layılıgın. O, işkital ençki jığınıdan tərkib tapqan. Biri, hər içlik okul yığınısı bulup, bu jığın arqılıq terini qaytı təşkili buludu. Yani biri, narkoz doğrusunu okul kılış kışıltılıdı. Bu xıl yeni tütki okul yığınısı, adatki okul yığınısıgı qarğanda terge teximi ravan sancılıdı. Okul urğandı xuddi paşçaqan qoxşaş ağırıq sezimi bombaydı. Boşluk tam patmüçkü tırnıqı. Tam patmüçkünün ömüləş iqtidarı entan yoxur bulup, sılıq aynak üstüde məzmut turupla qalmastın, yani torusqumu esilip turalaydı. Tam patmüçkünün bu xıl tırnıqıdaki alaydılık, sansızlığan enchik tükçiler bilen zeç münasiyatik bulup, ula xudu mınlıqan tömeligen tutku qoxşaydı. Köz bilen köylü bulmaydıgan bu enchik tükçiler, təkçilikdiki yolçuqlağı məhkəm esilip, tam patmüçkünün tırnıqıgı çapışıp durdu. Tədqiqatçılar tam patmüçkünün tırnıqıgı təhlit qılıp, alaydı materialdan bir xıl boşluk tam patmüçkü tırnıqı yasap çıkan. Bu xıl materialın sırtkı yüzü de tam patmüçkünün tırnıqıdaki jirik tükçilerge oxşip getirdiğen nurğun sünni enchik tükçiler bulup, küşlük tutuş iqtidarıgı ege. Boşluk patmüçkü maşını adımını boşluk ponkütü qatarlıq alam uşkuçularının sırtıgı yamaştırıp, alam boşluğunu təkşürüdü və remont kıludu. Yaki alam boşluğundaki əxlətlərini tazılaydı və yığıvalıdı. Bu xıl alaydı material kişilərinin çik əynək və tamğı yamışıqı yerdən verib, onların ömçik palvan buluş arzusunu əməlgə aşırıdı. Tağdışərgi təqlid qılınğan somka. Tağdışərinin teni nurğun qatlıq qasraqla bilən qaplanğan bulub, qasraqla xudu kayış parçalarıdək qatma qat durdu. Xətərgi yoluqqanda tağdışər tügülü bilib, qasraqları bilən tenini orab küşəndisini amalsız qaldırıdı. Layılı güçlə, tağdışarının qasıra qurulmasıqı təqlid qılıb, dümbüqə asıdığan somkı layılı gəl. Somkının sırtqı yüzüdə nurğun parça kauçukladın yasalğan qasıraqla babılıb, oq qazan arqılıq tutaşdırılğan. Somkını sert marqılıq əməz, bəlki qasıraqsman parçalan iştiriş arqılıq aşqılı buludu. Müstəkəm qurulma, somkının besin və zərbəgi taqabıl turuş iqtidarını yenimə aşırıb, quddi tağdışarqı oxşaş, somkının işçilik buyumlanı ziyan qoşuratmaydı. Qonguzğı təqlid qılınğan şəbnəm yığış butulkısı. Tuman çoğun qonguzı Afrikadaki qurğaq Nambiya qumlıqıda yaşaydıqan bulub, susuzluqnı qandırış üçün tədrici özgüçi şəbnəm yığış usulunu payda qılğan. Kəşkirgəndə ula qum barxanlarının çoxqısıqı çıxıb, tuman kəlgən yönlüşki qarab beşini tövən selib durdu. Tuman ulanın sırtqı qipidiki kiçik danıçılanın yüzdə yığılıb, su tamçılarıqı aylandı. Andın danıçılar arsidiki erikçini boylab, qonguzın eğizığı eqib qırdı. Tədqiqatçılar tuman çoğun qonguzuğa təqlid qılıb, qumluqda yaşaydıqan ahalılar üçün bir xil şəbnəm yığış butulkısını tədqiq qılıb yasab çıxan. Yerim şər şəkillik butulkının sırtıda nurğun metal eriqçılar bulub, səhərdə tumandaki su pari butulkının sırtıqı yığılıb, andın eriqçı arqılıq yığış boşluğu eqib qarıdı. Butulkını asıla, işçidiki sunu işkili buludu.

0: Ali. Jahan neyinki?
1: Gündan lağıtım ez.
2: Kadirik dostlar, yakından bu yan bazı yemek işmek usulları alkışkı erişti. Meselen, göçsüz tamaklılınış, karbon su birikmelerini istimal kılmaslık, keton aslı kıldığan yemek işmek katarlıklar. Ondaq da göçsüz tamaklılınış rastlılı sağlam mı? Keton aslı kıldığan yemek işmek usulunun ilmi asası var mı? Karbon su birikmelerini istimal kılmasa rastlılı oruqlıqlı bulamdı. Ozuqluk mütəxəssisi Bian Shanshan bu suallarga bir-birləb cevap verdi. Nurgun kişiler biliq, göç, tuxum yemeslik, göçsüz tamaklılınış, göçsüz tamak yesi yaxşı, göçsüz tamak yesi oruqlaydı, texmi sağlam buludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə göçsüz tamaklarının həm misli paylıq bölüyü vermeydi. Göçsüz tamaklanğandı mı, maslaştırışqa əhmiyyət verib, adam bədəninin ərxil ozuqluq maddalarga bolğan ihtiyacını qandırış gerek. Tədqiqatlarda görsülüşcə, sağlam göçsüz tamaklılınış, ösümliklərini asas kılığan yemək işmək bulub, hər xil az xarakterli kesəliklər, məsələn, rak kesili, diabet kesilinin xətirini tövəllü tişbilən münasiyyatlı kişkəlliki bayqalğan. Sağlam göçsüz tamaklılınışdiki məqsəd, tövən zişliqdiki yağ aksili, xolesterinli tövəllü tişarqılıq, yürək qan tumur kesəliklərinin xətirini tövəllü tişdini ibarət. Məsələn, qatıq postluq meyvə, ösümlük aksili, erişcan tala, yani bu pırçak ya ki pırçak yasalmaları, sulu, arpa, çeyze, aplisin, alma ve bölgürgen türdeki meyveler katarlıklardan kilidu. Ösümlük sitroli küçeytilgen yemeklikler, zeytun yeği ve botrospermum terkibideki yekki tuyunmağan yağ kislatası katarlıklarını özçü kalıdu. Şunomlan bir vaqtda bu yemek işmek endisi yene tuyunğan yağ kislatası ve xolesterinin qobul qilinishini cheklaydi. Hayvanat keliş mənbəsi bolğan yeməkliklərini köp sandiki ösümlü keliş mənbəsi bolğan yeməkliklərgi seliştirğanda əla süpətlik və mol aqsıl bilən təminləydi. Muskulqı paydalıq. İmmunitet küçüki kapalətli qılıdı. Şuna, sap, göçsüz tamakı seliştirğanda bəzi hayvanat türdiki yeməkliklərini qoşqanda ozuqluq yetişməsikdən texma asan saxlanğılı boludu. Bulup mu artıqçı ihtiyacı barlar, məsələn, hamıldar ayallar, balılar, yaşanğallar qatarlıqlar. Elbette göçünü muvaffaq miqdarda qəbul qilish, qar göç yoki tərkibində toyunmagan yağ kislatası köp bolğan beliqlarni hayvanat türdeki yeməkliklərni qəbul qilishdiki asosiy küş qilish kerak. Kündelik turmuşda bulup mu yaşanğanlar ve ösbitilibatqan balalar xalğanca göçsiz tamaklanışdan saqlanışı kerak. Bolmasa ozuqluq yetişmeslik ve başqa ağaşma kesalliklər yüz berishi mümkin. Karbon su birikmeleri adam bedeninin muhim energiya mənbəsi bulup, qəbul qilish yetərlik bolmasa diqqətni yığalmaslıq, qan şekerinin davalğışını keltirib çıxırıbla qalmay, yana uyquğa təsir yetkizidi. Uzaq müddət karbon su birikmesi yetərlik bolmaganda kişilərdə diqqətni yığalmaslıq, çarçaş, uyquğa xumar buluş əhvalları görüldü. Əğır bolğanda yana əs-tutuş qabiliyyəti çəkiniş, işki acıratma qalayma qalışış, qan azlıq əhvalları görüldü. Kuramığı yetkenlerini misalga alsak, her günü işküş kaçı miyfen miktardaki karbon su birikmelerini istimal kılış, oruklaş mezgildi mu belgelik miktarda karbon su birikmelerini istimal kılıp, organizmının energiya yetişmesinden teximi köp aksalını xoğrutuşunun aldın iliş gerek. Karbon su birikmelerini istimal kılmasıqtak, oruklaş usulunun kısqı vaqt içide belgelik önümünü körgülü buluşu mümkün. Lekin, asaslıq tamak yeş əsliki kelgen aman, qaydı örləş yüz berido. Yine aşqazan üçey keseliklerinin yüz beriş xavipini aşırıb etişi mümkün. Şuna kündülük turmuşda, asaslıq yemekliklerini istimal kılganda, oxşaş bolmağan türdeki dallıq ziraatlarını tallab istimal kılışını tavsiye kılımız. Tatlıq yanyu, bərənge, şanyau qatarlıq yemeklik talası mol boğan karbon su birikmelerini xoşumçı kılışqa, serik pırçaq, yeşil pırçaq, kızıl pırçaq qatarlıqlarını aksıl orunda toluqlaşqa boludu. Keton aslı kıldığan yemek işmek ilgiri asaslığı tutkaklık kesilini davalaşkışı diletti. Onun mayını yoktuş, oruklutuş, diabet kesilini davalaştı kursadaki usulları yakınki yıllardan boyan nurgun kişinin dehtanı tarttı. Keton aslı kıldığan yemek işmek bilen tüven karbon su birikmelik yemek işmekle farkı var. Keton aslı kıldığan yemek işmek istimal kılganda kubul kılgan karbon su birikmelerinin kubul kılınış miktarı künüge 50 gramdan tüven boludu. Tüven karbonluq su birikmelik yemek işmek kubul kılgan karbon su birikmelerinin kubul kılınış miqtari künüge 50 gramdan 120 gram gıcı boludu. Keton aslı boludugan yemek işmek tüven karbonluq su birikmesi yemek işmekinin en yokur baskıcı hesablandı. Tüven karbon su birikmelik yemek işmeklerde mayını ziyade köp kubul kılış təşebbüs kılınmaydı. Şuna bütün küllük umumi energiyanın kubul kılınışı nisbi aldı tüvelleydi. Keton aslı kıldığan yemek işmek istimal kılıştı bolsa, mayının kubul kılınışına aşırışkı ilham berudu. Bütün küllük umumi energiyanın kubul kılınışı bir kadar yokur buluşu mümkün. Keton asli qildigan yemek içmek istimal qilganda o'xshash bo'lmagan darajada agashmi kasalliklar paydo bo'ladi. Eng roshan ifodasi mikroelementlarning kamchil bo'lishi. Masalan, kalitsiy kamchil bo'lsa, paqalchoqning pi tortishib qoladi. Tömir kamchil bo'lsa, roshan chaq tushishni keltirib chiqaradi. Vitamin B1, B2 kamchil bo'lsa, teri yallug'i qatorliklarni keltirib chiqaradi. Onundan boshqa, o'riqlash jarayonida keton asli bo'lib ziyodi ko'p bo'lib kelsa, asalla boshqa yish, uyqus kelish qatorliq hodisalar yuz beradi. Ilgari nurg'un tadqiqotlardan bayqilishcha, yuqori maylik yemaklarni iste'mol qilganda qisqa vaqt ichida o'riqlash texnik unumlik bo'ladi ekan, ammo uzoq muddatlik unumi bo'lmaydi ekan. Shunga keton asli qildigan yemaklarni iste'mol qilishning afzalligida yana uzoq muddatlik nisbiy unumiga qarash kerak. Bu xil yemak-ichmak usulini qo'llanganda bemorning yemak-ichmak jarayoniga moslashish darajasi, mavjud bo'lish ehtimoli bo'lgan oziq-ovqat yetishmaslik xavfi, shundaqla davolash bosqichining uzun qisqaligi qatorliklarga alohida diqqat qilish kerak. Navbatda keton asli qildigan yemak-ichmak usulining faqat ba'zi alohida rak kasalliklarini davolashga yordam berish unumi bor. Ammo boshqa turdagi rak kasalligiga nisbatan, ya'ni jiddiy xarakterlik yillik tiplik oqqon rakiga nisbatan aksincha nochorlishni keltirib chiqaradi. Shunga keton asli qildigan yemak-ichmak iste'molining rak kasalligiga yordam berishi yana nihoyat zo'r cheklimga uchraydi. Kelgusida yana texnik ko'p klinikalik tajribalar orqali uning mumkinchiligini isbotlashga to'g'ri keladi. Benshanshan mayli go'shtsiz tamoq yeyish, karbon subrihmlarini yemaslik yoki keton asli qildigan yemaklarni yeyish bo'lsin, hamda xohlagancha yemaslikni askartdi. Cho'qim oziq-ovqat mutaxassisi va doktorning qattiq davolashi va nazorat qilishi ostida shaxsning ahvoliga asosan baholab, undan ilmiy, muvofiq bo'lgan yemak-ichmak loyihasini tuzib chiqish kerak.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Hine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radio dostlar, programımız qaytib keldik. Adam hemişe bir işlerini zığırlamaydığan adamlar bilen bile yaşayışını yaxşı gördü. Zığırlamaydığan kişi bilen münasibet, hem de başlangan vaqtta qarmaqqa, hiç nersiye erişemegendek eskığın bilen, ama vaqt uzırganda hemmege erişkili boludu. Hem de daim uşaq paydığı erişini yaxşı gördüğü adam bilen bile boğanda, dastlabda qarmaqqa erişkendek tuyğuğu kegen bilen, uzak vaqt aralaşqanda, bazı nerselerden ayrılıp gelişiniz mi?

Күләнің үтшіге әгіші әқіл вән мәсуліет тұйғысының güzel чырайдың ғалып келді ғалықыны түшініп етсіз. Сіз үшін бәдәл төләшіні қалайдыға адам, сіздің яқшы көрдіға адамдыр. Сіздің құсыр іздейдіған кішілердің жырақ тұрып, әрзімәз кішілер үшін өз оңызды йоқтып қойман. Муаббет үшін өз оңызды пәрваны дек отқы ташлыман. Сіздің аман сіздің. Sizinkini başqalar tatı olanmaydı. Sizge mənsub əməsini hər qancı qıtma özünüzdən qılanmaysız. Turmuşda davamlıq çarçıdım digidək imkaniyyət bulmaydı. Qancılık kişi sizdən qalbınızı düşənsün. Şuna, yamğurluq küllədə siz üçün küllük tutup verilgən kişini qadırlan. Sizdən mecazınızı özgərtəyləydiğən kişi, siz yaxşı gördüğən kişi. Sizdən mücəzinizə könəligən kişi dəl sizdən yaxşı gördüyən kişidir. Qədirləşini bilgəndilə, erişikə əxliq. Həmənə muhabbət əqidi ki, paranlarımız huzurunladı boldi, əmdiki dəmlədə muhabbətlik küylərimizdə sələnin huzurunlağı sunumuz, muhabbət

Hürmetli radyo anlıgıçılar. Şimdi Dünboğa Nezer programımızı başlayınız. Ben sizlerin dostumla rakamlı Viktor Rakamcan Bulumen. Aldı bilen bugünkü programımızın kıskıcı mezmurları kulak salgaysıyla. Neşküzarlıktın kesel körüş üyü geçe. Yaşangan mutakhasla Irak'tan kelip akıl paraset yetküzdü. Yazlık tatil mezgeli de tenerket kızgıllıkı açtı. Aldın çıkım kılıç şekildeki istimalının sağlam. Tertiplik terakkiyatını işkaşırışta sodigerle ve istimalcılamı ortaktır işçiye. Bala toxtumay kıska video körse kandak kılıç gerek. Köz bir aramlıkıga sel karma. Övende dikkatinle bugünkü programımızın tepsili mezmullarda bolsun.

yazlık ta'tilda. Shinjongdagi texnik ko'p o'ttir boshlang'ich maktab o'quvchilari havo tanishguchlik uylardan chiqib, turli tanarkat maydonlariga berib, umumiy xalq badan cheniqtirish to'lqiniga otlandi. Ommaviy tantarbiya maydon saroylari, shahar bog'chalari, mahalla maydonlari, yeza kent madaniyat punktlari, hatto shahar soda chambaraklarining hammasida bolalarning badan cheniqtirayotgan siymosi namoyon bo'ldi. Yaqinki yillardan buyon Shinjong yosh o'smirlarning dam olish mazgilidagi tanarkat bo'shlig'ini uzluksiz kengaytdi. Shahar tantarbiya bog'chasi, universal tantarbiya saroyi qatorliqlar quramiga yetmaganlarga haqsiz yoki tuvan haq bilan ichib etilib, turli ommaviy madaniyat tantarbiya aslahalarining unumi to'liq namoyon qilindi. Yezi kentler yeni devir medenilik emeliyeti punkti noktalarına tayinip. Anar dansı küçük dershanesi tesis kılıp, yurtuğu kayıtkan daşı okuguçları. Asas katlan medeniyet tenterbiye pidayları küşünü kozgap, tenterbiye oyunu. Kızıkarlık tenerketini yezi kent ösmürleri yetküzdi. Çambaşçılık topturları. Çaklık kanki teyiliş. Aviyasiya modeli katarlık köpkül tenerketle shahar va yezi kentlardagi o'xshash bo'lmagan kishilar to'pidagi bolalarni qoplab, tantarbiya harakati maktab darsxona bilanla cheklanib qolmay, dam olish mazgilidagi kundalik turmush kuchi yanami uzartilib, o'ttir boshlang'ich maktab o'quvchilarining dam olish mazgilidagi turmushi beyitildi. Turli tanarkat maydonlarida o'ynayotgan bolalar tar oqizib badinini kuchlantirib, hayotiy kuchga to'lgan dam olish mazgilini o'tkazish bilan birga, aslida qaynan toshqinlik cho'mgan ommaviy tantarbiya qizg'inligiga yana kuch qo'shdi.

oludu. Bu haqiqatan odamni andishiga soludi. Muxbir tekshirish jarayonida yana ko'p qism quramiga yetmaganlarning to'r qisqa videosini ko'rganda yosh o'smirlar andisini oshmaydiganligini bayqadi. Bir qism quramiga yetmaganlar qisqa videodan o'zini tortish uchun yosh o'smirlar andizisini sinab baqqan, lekin uzoq o'tmaydi tashlab qo'ygan. Chunki u mening ko'rish vaqtimni cheklab qo'ydi. Vaqt bak qisqa. Uning ustiga yosh o'smirlar andizisini yo'lga qo'ygandan keyin ichidagi mazmunlarmu yaxshi bo'lmay qoldi. Men ota-onamning kimlik nomerini yodlab bo'ldim. Yosh o'smirlar andizisidan halqib o'tish menga nisbatan ozroq mutas emas. Dedi Xibi Baldingdan kelgan bir to'liqsiz o'tir maktab o'quvchisi muxbirga. Yosh o'smirlar andizisidan egib o'tgandan keyin yeshig'i mas kelmagan. Zumigarlik tusini olgan. Chakina qisqa video mazmunlarining quramiga yetmaganlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga olib kelgan salbiy ta'siriga sal qarashqa bo'lmaydi. Hatto oldinib kelish xavfi mavjud. Qisqa videodagi nachar mazmunlar jismoniy va ruhiy sog'lomligiga og'ir ta'sir ko'rsatdi. Nemishqa quramiga yetmaganlar qisqa videoga mastoni bo'lib qoldi. Beijing Sifan Dashusi qonun shuyanining professori Liu Deliangning qarishicha hozir qisqa videoga maftun bo'lish noyit umumlashgan ijtimoiy hodisa ekan. Chunki qisqa videoning o'zi qisqa ham sarxil bo'lib ijodiyatda. O'xshash bo'lmagan kishilarning qiziqishini tutolaydi ekan. Endi hisoblash usuliga asosan qaratmiliqi bo'lgan holda tavsiya qilidi ekan. U quramiga yetmaganlarga emas. Quramiga yetganlarga mo noyit jalb qilish kuchiga ega. Hisoblanadi ekan. Beijing Dashusi psixika va bilish ilmi shuyanining dosenti Jiang Xin mundaq dedi. Quramiga yetmaganlarning qisqa videoga maftun bo'lib kelishining asosiy sababi. Real turmushda ba'zi ehtiyojlar qondirilmagan. Masalan, hamrolari bilan bo'lgan munosabatda qo'llash yoki illiqlik his qilolmaslik qatorliqlar qisqa video orqali bu bo'shliqni ma'lum darajada to'ldirilgan. Shuning bilan bir vaqtda qisqa videoning vaqtida inkas qaytarish alohidaligi bor. O'rganish bo'lsa uzun jarayon bo'lib, vaqtida inkasga erishgili bo'lmaydi. Vaqt uzargan siri ular diqqatini qisqa videoga qartishni xohlaydigan bo'lib qoladi. Bundaqda qisqa videoni uzun vaqt ko'rish quramiga yetmaganlarning psixik sog'lomligiga qandoq ta'sirlarni olib keladi. Jiang Xin bundaq dedi. Qisqa videoni uzun vaqt ko'rganda quramiga yetmaganlar vaqtida inkasga erishishga odatlanib qoladi-da, inkasga kechikib erishishga bardoshlik berolmaydi. Bu quramiga yetmaganlarning diqqat e'tiboriga bir qadar cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Buningdan boshqa, quramiga yetmaganlar ba'zi mos kelmaydigan mazmunlarni farqlandirishga amalsiz qilib, qisqa videoning ta'siriga texmi oson uchrab, ularning qimmat qarishiga ta'sir yetkazishi mumkin. Beijing shahri Yinke advokatlik o'rnining advokati Yang Min mundaq deb qaradi. Uzun mazgil qisqa video ko'rganda quramiga yetmaganlar bu xil ozoda oddiy muhitga cho'kib ketib, tirishib o'rganishni xohlamaydi. Shuning bilan bir vaqtda qisqa video ijodiyatchilari ko'p hollarda texmi ko'p iqim miqdori uchun kishilarning diqqatini tortadigan bosh tema va mazmunlarni ijod qiladi. Soni ko'p bo'lgan qisqa video ishlash saviyasi takshi emas. Chuqur miqdori ko'p, murakkab. Mushundoq ketaversa, quramiga yetmaganlarning to'g'ri qimmat qarishi turg'izishiga ta'sir yetadi. Daching advokatlik o'rnining Jungo rayonidagi pantexnika, axborot vositalari va xabarlashish soha guruhining boshlamchisi advokat Liu Ji mundaq dedi. Qisqa videoda odatda tez, ritmli va g'idiqlig'uchi mazmunlar ishlatiladi. Quramiga yetmaganlarni osonla xumar qilib qo'yadi. O'rganish, harakat qatorliq boshqa foydali faoliyatlarga sal qaraydi. Shuning bilan bir vaqtda uzun muddat qisqa video ko'rish kishilarning diqqatini yig'olmaslikni keltirib chiqarib, o'rganish va xizmatga ta'sir yetkazishi mumkin. Qisqa videoga ziyoda berilib ketib,
100 turane ijtimai aloqa ve hem türkçilik kisel qarğanda. Real dünyadan ayrılıp kelişini keltürüp çıkırıp, kuramığı yetmegenlerini gəlit kılıp koyuşu mümkün. Bunundan başka kısqı videoda yine zoravallıq, kallıq ya ki şahvani məzmulla buluşu mümkün. Bu məzmulla kuramığı yetmegenlerinin psixik sağlamlığına iğir təsir yetküzüdü. Ata anıla, mektep, cemiyet ve ictimai alaq süküsüdeki her kayıs tərəflə birleşip, kuramığı yetmegenlerini naçar məzmullarının ziyan keşlikidin qoğdaş üçün ortaq tırışçallıq görsüşü gerek. Liu Ji mundaq dedi. Tüzüm katlimi kuramığı yetmegenlerini qoğdaşını yenimi küçeytti. Nazaret kılıp başkuruşunu küçeytip, xanınğı xilaplıq kılgallarını yazmen sürüştürüş gerek. İctimai alaq süpsi özünü nazaret kılıp başkuruşunu küçeytip, teximi katlıq qaydı tüzüb. Naçar məzmullarının tarqılışını çekilip, kuramığı yetmegenlerge ziyan yetküzüşünü azaytış gerek. Mektep ve mahalle kuramığı yetmegenlerge bolğan tərbiyeni küçeytip. Kuramığı yetmegenlerinin kısqa videoğu məstanı buluşunun ziyinini teximi yaxşı tonuşuğu yardım veriş gerek. En mühimi, yanıla ata anıla özü ülgü bulup, kitabını köp okup, yan telefonunu az görüp. Çatina kısqa videonu körmek, kuramığı yetmegenlerini muvafık məzmunlu tallaşqa yetekliş gerek. Liu Ji mundaq təklif verdi. Ata anıla ballarının kısqa film körüş vaxtı ve məzmunlu əstaydı nazarat kılışı, hem de zörür tepilğanda ulağı muvafık məzmunlu kandaq tallaşqa yetekçilik kılış gerek. Məsələn, ailede bir alaydı körüş vaxtını bekitip, balılarının yan telefon ve başka rəqəmlik taratqı vasıtlarını ziyade işiltişinin saklanış gerek. Şunun bilen bir vaxtda, her xil kurallardan paydınıp, balılarının ekran vaxtını çekiləş. Məsələn, yan telefon kullanışçan programması, torğu çıkış kısturma detali qatarlıqlarını təsis qılış. En yadroluq bolğını yanıla balılarının özünü kontrol kılış iktidarını yetildiriş. Balılağa özünün hayacinini kandaq kontrol kılış. Özünün hərkiti ve adetini teximi yaxşı başkuruş doğrusu da tərbiyə veriş. Çınxua daşösi, akbarat ve tarqıtış şüyeninin dosenti. Əqli Taratqula Tətqiqat Mərkizinin maun müdiri Yang Chaoli oxşaşla mundaq dəb qaydı. Kuramığa yetmegenlerge kartılgan taratqo sapasını yetildiriş ve östürüşte. Mektep ve kespi zatlarının katnışığa doğru kelipli kalmay. Ailenin kuramığı yetmegenlerinin özüp yetilişideki mühim muhit buluş rolünü teximi cari kıldırışka. Ata anılanın kündülük turmuşta yetildiriş ve yetekleşke ehmiyet berişigi doğru kelidi. Yaş ösmürle endizisi mükemmelliş bulalmasa ata anıla özü ülgü buluş gerek. Muhbirinin ilgilişçe. Supa məzmununun kuramığı yetmegenlerinin sağlam özüp yetilişige paydılık buluşuğa kapaletli kılış üçün. Her kaysi çoğun supulamı münasip tedbirlerini pahalı otturgu koyan. Bowie'nin alaqıdar məsuli muhbirgi mundaq dedi. Bowie'nin kuramığı yetmegenlerini qoğdaş, məxsus hizmet grupsi iştin burun aldını eliş. İş devamıda nazaret kılıp başkuruş. İştinkiyin bir tərəb kılış qatarlıq alqılarını qatlıq közütüp, aldını elib. Torğı çıxılgan köp xil xətərini kontrol kılış taktikisi arqılı. Kuramığı yetmegenlərinin hukuk mənbətigə ziyan yetküzüdüğən. Kuramığı yetmegenlərinin cismani və ruhi sağlamlığıqa ziyan yetküzüdüğən bəlgilimigi xilap məzmun. Tema və hesabat numarını çonqır qezib çıxdı. Alaqıdar məzmun temalanı iş kılıştın burun tosuş. Cazidin çürüp öçürüş qatarlıq cazalarını berip, alaqıdar hesabat numuruğa münasip caza berip. Kuramığı yetmegenlerinin cismani ve ruhi sağlamlığı təsir yetküzüş ihtimali bolğan naçar məzmullarını qatlıq bir tərək kılıdı. Bunundan başqa, Bowie'nin kışlık, yazlık tətil qatarlıq mühim noktalarda naçar kımmet karışı. Tövən çek yok, çolpallarını qoğlaş. Rırbətlendiriş qatarlıq məzmullarına karta, məxsus tüzəş hərkitini qanat yaydırıb. Kuramığı yetmegenlərinin sağlam torğı çıxışı, bexətər torğı çıxışıqa kapalı etliq qıldı.
2018 yılı 7 ayda Douyin Yaş Ösmürlə Endizisinin təcrübə nüshusunu otturğa çıxardı. 2021 yılı 9 aydın başla. Douyin Supa tarixidiki məstanı bolub gelişinin ən qatlıq aldını eliş tədbirini yolu koyub. 14 yaşdın tövən həqiqi ismi bilən işlət küçülənin həmmisini yaş ösmürlə əndizisigi kırgızdı. Şunun dinkiyin toplam qıdari. Yeşiga layıq məzmullani təvsiyə qılış. Avazlıq izdəş. Barlıq məvcudatlarını tonuş. Köz asraş əskərtişi qatarlıq xas iqtidarlani arq-arqıdın otturgu çıxırıb. Kuramığı yetmigenlerinin cismani ve ruhi cihetin terakki kılış ve dünya üstüde izleniş ihtiyacını kandırdı. Ündüdar kısa video süpsi yaş ösmürlə endisini izleş arkalık yaş ösmürlə endisini tez sürette aşkılı boludu. Hazır pekat paranlışış betige ündüdar yaş ösmürlə endisisi ya ki yaş ösmürlə endisisi katarlıklarını yolla. Kökrenlik xatni çeksila ündüdar yaş ösmürlə əndizisinin məxsus beti getirib. Bir kunopka bilalla yaş ösmürlə əndizisini aşkılı boludu. Yaş ösmürlə əndizisi yolu koyulgan dinkin ündüdar barlıq xadımla közlək etiş. Vesile hukuk beriş, müstəqil məxbi nomor, vaqt çəklimisi, istimal kılışını çəkləş. Öz ara türkü buluşunu çəkləş qatarlıq iqtidarlarını hazırla. Kısa video numarının bütün görünüşünü kaplap, kuramığı yetmegenlerini köp kıl koldaşını köp etti. Vakt kulübini supa automatik geçip, kuramığa yetmegenlerinin torga mestanı bulup gelişinin aldığını aldı. Şunun bilen bir vakitte, video numarı yine keski yenilip yaratıp, bir vasit körüstüşü okuki iktidarını yolu koydu. Yani ündüdar yaş ösmürlə endizisi aslında, balıla vesilerge iltimas sunup, koşuluşka erişkendin kiyin mol bivast körüstüş mezmonudun kanguça behman bulalaydı. Başka kıska video supullardaki yaş ösmürlə endisi Douyin ve ündüdar video numarı bilen okşu getirdi. Muhbir kıska video supsini birbirlep geçip, bet yüzü de yaş ösmürlə endizisini içiş aşmaslıqını əskertidigallıqını baykıdı. Kısqa video süpsidiki yaş ösmürlə endizisigi kirgendin ki, tavsiye kılıngan məzmun bilen kuramığı yetkellerinin məzmunu da zor pərq boludu. Supuda tavsiye kılıngallarının həmmisi karton film. Marib türüdiki okuş yeşidiki məzmunla ikerligini körü valgılı boludu. Lekin muhbir təkşürüş arqılıq, Nurgun balılarının çoğlarının yan telefonu da kısa video körü. Yaş ösmürlə endizisinin ünümünü tövəlli tövətkəllikini baykıdı. Nurgun kuramığı yetmigəllə ata anılarının üskünüsü. Ata anılarının hesabat numarı arkalı torgu çıkıdı. Eğer ata anıla bu cəhətki başquruş. Kontrol kılıç hizmetini yaxşı işlemisə, supa tədbirinin paydası bolmaydı. Hazırkı məsələ şu ki, Hatta ata anılamı kısa videoğu məptum bulup kalgaşka, ata anılanın söz herkiti kuramığı yetmigenlerge yaxşı ülgü körüstüş rolunu oynayanmay vatıdı. Emeliyette ata anıla terapinin başkuruşu en ünümlük boludu. Yaş ösmürlə endizisinin gelip kılış küşünü aşırışta tüp neygizidin etkanda. Kuramığa yetmigenlerinin kısa video körüş adetini düşünüş gerek. Can Şavli mundaq dedi. Kuramığa yetmigenler Yeşi kiçik kuramığı yetkellemez. Yaş ösmürlə endizisi mu adli səplengen kısa video işiltiliş olmasılığı gerek. Hazırkı yaş ösmürlə endizisi koldaşını çıkış kılıb. Köpinci iliş usulü təpəkkür endizisini kullanıb. Hazırkı məzmulladın kuramığı yetmigellerge xəyüb yetküzüş ihtimalı bolgan məzmullanı çıkırıb taşla. Kuramığı yetmigenler topunun sağlamlığına maskeledigan məzmullarını saxlap kalmaqda. Bu xuddi sap su gerçe sağlam bolsu mu, lekin təmsiz bolğunuğu oxşaş. Can Şavliyinin karışıya qoldaş çetiləşdin direk bəməkdir. Qoldaş bilen tərəqi kıldırışqa tən əhmiyyət veriş gerek. Şuna iliş usulini kullanıb. Kuramığı yetmigenlerge üzlüksüz yağ digendin göre. Koşuş usulünün təpəkkür endizisini almaşdırıb. Kuramığı yetmigenlerinin əhvalığı qarab,
teximi köp əla sübətlik məzmullarını yaratıb. Kuramığa yetmegenlerinin köp mənbəlik işiltiş ihtiyacını kandırış gerek. Muşunda kılgandılar. Yaş ösmürlə əndizisinin jəlb qılış üçünü həqiqi aşırğılı boludu. Yaş ösmürlə əndizisinin yenimi yenilinib mükemmellişib. Kuramığı yetmegenlerini yaxşı görüşke jəlb qılıdıqan. Ata anıla artıb açıdıqan. Ata anıla ortak işiltidıqan ünsün icadiyetini ögünüb, üsk yetiliş boşluğu aylinişini ümit kılımız.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Əyniki proqramımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Mən dostlarla Məhliyə İbrahim. Bugün Cahan Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlik qulaq sepaqayli. Aeroplanda rastılı ən bexətər orun bulamdı. Bugün yenə hayvanatlağı təqlid qılıb barlıqı kəlgən yuqarı texnikaladın sözlə bermən. Karbon su birikmelerini istimal qımısa, rastılı oruqluğulu bulamdı. Xoş qadirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan səyahatimizdə başlayıqdamdıq. Hazır nurgun kişiler aeroplanga oturup seferge çıkışını tallaydı. Lekin biz adatta xatır cemalda yer yüzüde yaşayışka aeroplandak bir döve metalga oturup kökü kötürülgende dakki dükü güçüp kilişimiz mu normal ehval elbette. Onun üstüge aeroplanın kurulması mürekkep oğaşka uçkıçılar karmakı sırlıq göründü. Türlük icdimai alaq taratkılırda xalık aviyasiyesiga ait nurgun pişni iğvala tarqılıp yürüdü. Bugün biz bu pişni iğvalanı bir-birlap tahlil kıpakaylı. Şinimizki anlap olğandan keyin aeroplanı çoqum xatırjam ultralaysız. Aeroplanın motoru işlemese aeroplan çoqum tögüşüdü. Xalıq aviasiyasida ən köp uçraydıgan qoyş motorluq aeroplanğa nisbatan etkanda bir motordan kaşlı çıqqan taqdırdımı aeroplan yanı bir motorga taynıp zapas aerodromğa yetip bara alaydı. Lekin inkar qılışqı bolmaydıgan şuki yekki uçuş haqiqatan entayin xatarlik. Motor degen bir çoğunlu nerse, onun oti havada uçup kalsa, hareketlendirgüş küçünü yoktuş ihtimalı mı buldu? O yana havanın karşılık küçünü payda kılıp, iki taraftaki hareketlendirgüş küçünün simetrik boğmaslıqını keltürüp çıkırdı. Uşkçı aeroplanın başkuruş yüzünü başkurup, bir küç momenti asıl kılıp, bu hıl simetriksizlikini yok atkandıla aeroplanın tamponluğunu saklayalaydı. Şuna motorunun önümünü yoktuşunu bir taraf kılış, uşkçılarının meşkidi kembozu bombaydıgan tür bulup, faqat qattiq sınaqdan ötken uçkuçularla növetçi aeroplan vazifesini icra kılalaydı. Ondaqda motorunun hemisinin küçü qalsıcı, rastlılığa bəkli əpsunlarla kış buludu. Amma aviasiya tarixi de birine çıxıydı möcüzümü yüz bərgən. 1983-ci ili 7-ci ayının 23-cü günü Kanada aviasiyasının 143-cü numurluq növetçi aeroplani yeryüzüdə Angeliya sistemisindeki meter sistemisi boyunca hesablaşdı xatalışıb, yıqılğuma yetişmək turupla uçub getib, yerim yolda ot uçub qalğın. Amma aeroplan başlıqı nopozluq leyləb uçuş əvəzkarı bulub, boşluqda 17 minut leyləb uçqan. Həm də aldınqı uçuş konuşcasını çüşürəlməgən əkvalda aeroplani yıqın ətrafdiki bir taşlandıq aerodromu muvaffaqiyyətli qondurğan. Bu aeroplan yeni 25 yıl uçqandan keyin andın xizmətdən çekingen. Bu rekord 2001-ci ili 8-ci ayının 24-cü günüge kelgende andın Okeanalqan aviasiya şirketinin 236-cı numurluq növetçi aeroplanı tərpidin buzup taşlangan. Yeni gelip Kanada'nın aeroplanı havada yıqılğumay ekip getip, koş motorunun otu ölçüp kalgandan keyin 20 minut leyləp uçup, Atlantik Okeandaki Lajish hava armiya basığı düşken. 2009-cı ili 1-ci ayının 15-cü günü New York Amerika aviasiya şirketinin 1549-cü numurluq növetçi aeroplani əmdili uçuşuğa bir top Kanada qara turnalarının hücumuğu uçurgan. İki tərəfdiki motorunu soğuk buzu etken bulsumu, aeroplan başlıqı soğukallıq bilən kəskin bulup aeroplani Hudson deryasığı muvaffaqiyyətli qondurgan. Şünç çoğun aeroplan rastalı bir neç kiçik kuşdun qoqandı. Hudson deryasığı konuşku məcbur buluş tılgı ilangan işken, biz kuşlarının hücum kılış vəqəsini sözlüşümüz gerek elbette. Aeroplan kuşdun korkudu, bu həqiqat. Amma köpçilik belkim, şünç çoğun aeroplan, şünç kiçik kuş bilen her gizmi bir derecede emez. Çataq çıxmasıqı kerek edi o dəb oylaşı mümkün. Bıraq sürətini oylasaqlı oxşumaydı. Əgər aeroplan sekundığı 200 metrlik sürət bilen, eğirliği 200 gram, uzunluğu 20 santimetre kildiğin bir uçar kuşunu soku vese. Yani kaptardın təxminən bir aylanma kiçik boğan kuş dəb oylasaq, kuşunun sürətini nəzərdən saqıt qığan təqdirdimu, soquluş noxtısı da közünü cümü başqıca 4 tonlu zərbi küçə asılı qılalaydı. Bu nəhayəti qorxunuşluqsan. Şuna aerodrom ətrafıda hər xil kuş qoğlaş əsləlir bar. Ləg-ləg, hava şari, uşqutsuz aeroplan qatarlıq, havadiki qayrı nərsilərdən alaydı ehtiyat qılış gerek. Aeroplan konuşka tegişlik aerodromda konmasa məcburi konğan hesaplanamdı. Məcburi konuş, məcburi konduruş, konğulu bombusu mu konduruştak krizisini bir taraf kılışını görüstüdü. Məsələn, uçuş konuşcasını koyğulu bombaydı, ya ki konudugan cayda uçuş yolu bombaydı. Hava rayı ya ki aerodrom, hava yolunu vaqtlıq başqırı səbəbidin, aeroplan bəzdi közlügen caydan başqa aerodromu çüşüp qalıdı. Bu, zapas konuş təpatılıdı. Əməliyyatı uçuş və konuş həqiqətən şamalığı qarşı ya ki, şamalı sürütü bexətər dair işçidə, şamal bombusa texim yaxşı buludu. Bıraq,
uçuş davomida siz uchuvchining shamolga o'xshash yo'nalishda uchqini bo'ldiganligini bayqasa, qanchalik xush bo'ldiganligini bilamsiz? Uchish qo'nishdagi muhim nuqta ko'tarilish kuchiga tez erishish bo'lib, shamolga qarshi uchqanda texmi osonli erishgani bo'ladi. Uchish davomida aeroplanning surati nayda yuqori bo'g'ashqa, ko'tarilish kuchidan ansirmisimi bo'ladi. Bu vaqtda qanday qilganda tez uchqini bo'ldiganligini o'ylasa bo'ladi. Shamolning yo'nalish bo'yicha uchsa, dal tez uchqini bo'ladi. Aeroplanning yer yuziga nisbatan surati shamol surati bilan o'z suratining qatlanishi bo'lib, shamol yo'nalishi bo'yicha uchqanda vaqt va may tejiladi. Eng oxirida albatta pul mutejiladi. Shunga havo yo'lini loyilaganda har taraflama o'ylashish kerak. Shamol yo'nalishi bo'yicha ishlatgani bo'lgan vaqtda oldi bilan shamol yo'nalishi bo'yicha ishlatish kerak. Ba'zi havo yo'llari qarmoqqa 2 nuqta bir liniya bo'lmasmi, shamol yo'nalishi sabablik texmi tez texmi tejashlik bo'ladi. Aeroplan uchish liniyasini loyilashda amalba dengizdan aylanib o'tib, nachar havo raydan o'zini qochirdi. Hava yo'li loyihasi tilg'ilinsa biz doim aeroplandagi ekranda ko'rsatilgan havo yo'lni ko'ramiz. Aeroplan ko'proq quruqlikda uchadi, dengizdan ag'ib uchadi. Masalan, Sharqiy Janubiy Osiyoga uchadigan havo yo'li degandek. Chunki dengiz havosi ko'zni yumib boshqacha o'zgarib turdi. Shunga o'zini qochirib uchish kerak-ku. Amaliyotda aeroplanning charlash egizligi stratosferada bo'lib, tuvan havo bo'shligidagi havo rayining ta'siriga nayda oz uchraydi. Okean alqigan aviatsiya liniyasini bundaq loyilashdiki sabab uchish xatirini o'ylashish kerak. Agar uchish musabisidagi har qandoq bir nuqtada motordan kashla chiqsa, aeroplanni yakka uchishga tayinib, zapas aerodromga qo'ndirish kerak. Fan texnika qancha taraqqiy qilgan seri uchish yo'li shuncha tuz bo'ladi. Amaliyotda hozir nurg'un okean alqigan havo yo'llari okean havo bo'shligidan kesib o'tadi. Albatta, bu kesib o'tgan yo'lnish tuz chiziq bo'yicha bo'lishi natayin. Aeroplanning jiddiy ahvolga taqabbul turish ishkining tutqichi shundoqli ko'rinib turdi. Agar birarsa uchish jarayonida ishkini ichib yutib qolsqanda qilish kerak? Amaliyotda aeroplanning jiddiy ahvolga taqabbul turish ishkining bir yurish quluplashqa hukm qilish logikasi bor bo'lib, uchish jarayonida boshqalarning xato ichib qo'yishining oldini oladi. Hukm qilish shartlari: aeroplanga chiqish ishiklarini yaxshi taqash, xohlagan bir motor yurish jarayoni, aeroplanning bo'shliqdagi sur'ati qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bu xil bexatarlik tadbirlari bo'lmagan taqdirdimi, bo'lma ishki oldi bilan ichiga, ondan sirt qishtirildi. Yuqori bo'shliqda bo'lsa, yo'lovchilar bo'limining besimi sirtning besimidan cho'ng bo'ladi. Shunga faqat bir odamning qiziqishiga tayinibla jiddiy ahvolga taqabbul turish ishkini ashqili bo'lmaydi. Uning ustiga yana aeroplan xodimi bilan bexatarlik xodimi qarab turadi. Aeroplan qancha silliq qo'nsa, uchuvchining saviyasining shuncha yuqori ekanligini tushundiramdi. Qo'nish muqim bo'lsa albatta yaxshi, lekin baksiliq bo'lib ketsa mu maslaba bo'ladi. Aeroplanning qo'nishi baksiliq bo'lib, sur'atni oshirish orliqini qurbon qilsa, tormozlashga ulgura olmaydi. Uning ustiga aeroplanning sur'at oshirish tizimisi qo'nganda silkinishni pasaytish tuyrugini qisib qo'zg'atishga to'g'ri keladi. Agar qo'nish bak yirik bo'lib qolsa, aeroplan texi yerga tushmaganda kes qilib, sur'at oshirish taxtisi va tormozni qo'zg'ata olmaydi. Unondan boshqa yana uchish tushish yo'lida suv bachog'da teyinib ketish xavfi bor. Shunga qo'nish jarayonida xalq aviatsiyasi yerga puxta tushishga ahamiyat beradi. Ham uchish qo'nish yo'liga jaqqidil tushib kelsa bo'lmaydi, ham uchish qo'nish yo'liga laylaganda tushsimi bo'lmaydi. Aeroplan yuqori havo bo'shligida motorni etib etadi. Shunga yo'lovchilar anglagan ovoz tuyan bo'ladi degan qarash to'g'rimi? Biz doim aeroplan uchib bo'lib,

texnikalar bilan tanışıp çıkımız. Teylip geçişinin aldan aldığan yılan kasır kısman ayak çami. Yılanın bütün bedeni karmakı sınıq göründü, lekin yerde ömülep mağandığına ait mezmut ömüleydi. Ulanın bedendeki kasırakla bir de tek, bir de yeryüzü bilen tek şalette durup, hudu sansızlığın küçük putla minuvatkan dek yılanın bedenini aldı kısılcıydı. Tetkikatçılar yılan kasırkığı taklit kılıp, teylip geçişinin aldan aldığan ayak çamini layılgen bulup, kağız kıyış prinsipinden paydalanıp, solyo yaki nepiz metal yaprakçılarının üstügün nurgun kasıraklarını yasağın. Adam örü turganda ayak çamidiki kasıraklar jığılıp, turaklaşıp, çamının sılıklıkını saklaydı. Adam manganda ayak çamı uzrap, çamdiki kasıraklar poltuyup çıkıp yergi sancılıdı. Bunun bilen ayak çamilen yeryüzü arasındaki sürgülüş küçü aşıdı. Muz üstüde mangandı mu, teylip geçişte naid yakı saklanğılı buludu. Ağırtmaydıgan okul janlısı. Yazdı kişilerine daim başçak oludu. O, yeğnik okşaş neştirini adamın tersigi sancıp, kan şoraydı. Tütkül çıkış çaryanı kan alğanı okşaydı. Paşının neştiri altıdan yeğnisiman şorğuştun terkip tapkan bulup, bunun içindeki her etişlik yeğnisiman şorğuş teride küçük tüşük açıdı. Kan şoraşkı mesul yeğnisiman şorğuş tüşük içindeki kırgız oludu. Paşının bu kıl aval terini teşip, andın neştirini kırgızdığan çıkış usulü adamın nervilerini ancı gıdıklı almaydı. Bunun bilen payda bulduğun ağırıq sezimi okul urgandın köp aciz buludu. Tetkikatçılar bunun asasen bir xil yeni tüptiki okul yeğnisini layılıgı. O işkital ençki jığnıdan tərkip tapkan. Biri her etişlik okul yeğnisi bulup, bu jığın arqılıq terini qaytı təşkili buludu. Yani biri narkoz doğrusunu okul kılış kışıltılıdı. Bu xil yeni tüptiki okul yeğnisi adatiki okul yeğnisi'ge qarğanda terge teximi ravan sancılıdı. Okul urgandı xudi paşçakkan qoxşaş ağırıq sezimi bombaydı. Boşluk tam patmıçıkı tırnıqı. Tam patmıçıkının ömüleş iktidarı intan yokur bulup, sılık aynak üstüde mezmut turup lakamastığın, yani toruskumu islip turalaydı. Tam patmıçıkının bu kıl tırnıqıdaki alaydılık, sansızlığan inçik tükçilebilen zeç münasiyatik bulup, ulağı kudu mınlıgan tömeligen tutkuğu okşaydı. Köz bilen köylü bulmaydıgan bu inçik tükçile, tekçilikteki yolçuklağı mehkem isilip, tam patmıçıkının tırnıqıgı çapışıp durdu. Tetkikatçılar tam patmıçıkının tırnıqıgı taklit kılıp, alaydı materyaldan bir kıl boşluk tam patmıçıkı tırnıqı yasap çıkan. Bu kıl materyalının sırtkı yüzü de tam patmıçıkının tırnıqıdaki jirik tükçilerge okşip getirdiğen nurgun sünni inçik tükçiler bulup, küşlük tutuş iktidarıgı ege. Boşluk patmıçıkı maşını adımını boşluk ponkiti katarlık alem uçkuçularının sırtıgı yamaştırıp, alem boşlukını tekşürüdü ve remont kıludu. Yaki alem boşlukıdaki ahlatlarını tazılaydı ve yığıvalıdı. Bu kıl alaydı materyal kişilerinin tik aynak ve tamğı yamışlığı yerden verip, ulanın ömçik palvan buluş arzusunu əməlge aşırıdı. Tağdışarki taklit kılıngan somka. Tağdışarının teni nurgun katlı kasıraqla bilen kaplangan bulup, kasıraqla kudu kayış parçaları da katma kat turdu. Xatargi yolluqqanda tağdışar tögülü velip, kasıraqlar bilen tenini orap küşendisini amalsız kaldırdı. Layılı güçle, tağdışarının kasıra kurulmasıgı taklit kılıp, dümbüge asılgan somkı layılıgın. Somkının sırtkı yüzü de nurgun parça kauçukladın yasalgan kasıraqla ba bulup, ok kazan arqılıq tutaştırılgan. Somkini sert markılıq emez, belki kasıraqsman parçalan iştiriş arqılıq aşkılı buludu. Müstakem kurulma, somkinin besin ve zərbigi taqabıl turuş iktidarını yenimi aşırıp, kuddi tağdışarga oxşaş, somkinin işçilik buyumlarını ziyan koşturatmaydı. Qonguzgı taklit kılıngan şebnem jığış botulkisi. Tuman çoğun Qonguzi Afrika'daki kurgaq nambiye kumluqıdı yaşaydıgan bulup, susuzluğunu kandırış üçün tədrici özgüçi şebnem yığış usulunu payda kılgan. Keşkirgende ula kum barxanlarının çok kısığı çıkıp, tuman kelgen yönlüşke karap beşine tüven selip durdu. Tuman ulanın sırt kıkipideki küçük danıcılanın yüzde jığılıp, su tamçılarına aylandı. Andın danıcıla arsıdaki erikçini boylap, Qonguzun eğizgi ekip kırdı. Tetkikatçılar tuman çoğun Qonguzuğa taklit kılıp, kumluqda yaşaydıgan ahalılar üçün bir xil şebnem yığış botolkisini tetkik kılıp yasap çıkan. Yerim şer şekillik botolkının sırtıda nurgun metal erikçiler bulup, seherde tumandaki su pari botolkının sırtıgı yığılıp, andın erikçi arkalık jığış boşluğu ekip karıdı. Botolkını asıla, işçedeki suni işkili buludu.

idi. İkinci kızı Şavşu 68 yaşlı bulup, onun bir kız, bir oğul perzenti bar idi. Cavhanım 2014 yıldan burun, ikinci kızı bilen birli turmuş keçirgen bulup, keyin Cavhanım'nın yer bilen ikinci kızı ilgir keyin bulup alemden ötkeşke, onun turmuşudun ikinci kızının oğlu, yani nevrisi ve ikinci kızının eri, yani küyü oğlu haber algan. 2017 yılının 5'de Cavhanım çoğun kızına uygu berip turmakçı bolganda, çoğun kızının ailesidikilerinin ret kılışıga uçurgan. Sorap baksam, hazır Cavhanım çoğun kızı ve onun perzentlerinden bolgan nevrilerinden özünü bekiş mecburiyetini üstüge eleşini hem bekiş haqqı berişini tələb kılsa, onun deva talebi kanunun kılışıga erişelemdu. Cevap: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Ahtalap Kanun Desturu'nun 1074 maddesi de mundaq iniq belgelengen. Kurbi yetidigan nevrilerinin perzenti ölüp ketken, ya ki perzenti kütelmeydigan boğusi mumusini kütüş mecburiyeti bar. Adetki ehvalda nevrilerinin boğusi mumusini bivasti biqiş mecburiyeti yok. Lekin alayid ehvalda ata anısının oranı da kütüşi kerek. Alayid ehval bolsa, boğum umularının perzentlerinin ölüp ketişi ya ki halidin xəbər eliş ixtidarının yoxluqi. Yani kilib boğum umularının özlerinin mu əmgik ixtidarı yox, ya ki turmuşda qiynilib qalğalıqını körstudu. Amma növrlərinin özü də münasib salamətlik, ixtisadi şəraiti bolmasa, məsələn, eğir kesel bolub qalğan bolsa, turmuşda özünün hödüsüdün çıxalmasa, ya ki namrat aili bolsa, kütüş məcburiyyidini üstüge almaydı. Boğumumusunun əmgək ixtidarı bolsa, ya ki ixtisadi kırımı bolsa, özünün çıxımını özü üstüge alıdı. Kütüşünü tələb qılsı bolmaydı. Bu diloda Cavhanım'nın çoğun kızı yaşınıp kalgan, şundakla teni aciz bulgaşka, Cavhanım'nın halıdın xəbər ilişka kurbi yetmeydu. Bu şaraitta çoğun kızı Lauşu'nun perzentlerinin mumusini kütüş mecburiyeti boludu. İkinci kızı Şauşu'nun perzentlerinin mu apsi ölüp ketkendin kiyin oxşaşla mumusinin halıdın xəbər iliş mecburiyeti bar. Şuna Cavhanım biqiş xıraciti üstüge ilişka kurbi yetidigan növrlerden kütüş haqqı berişini tələb kılsı boludu.

0: Hürmetlik radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 30. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radio anlıkçılar, ben Zümret Yasin. Bu kitimki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Dünyavi idare kılıç teşebbüsü emniyeti körüstülüp, texımı güzel dünya kuruş ilgiri sürüldü. Merkezi Partiya Mektibi Devletlik Memuriyet Çöyeninin küzlük okuş mevsimi okuş başlaş murasımı ötküzüldü. Seyci katnaştı hem de söz kıldı. Her kaysi terapla apet küçürgan yadırılık rayonga bütün küçü bilen yürüş kıldı. Şizan'ın Cilon ayısı da Latkı Şiğıllık ekın apıtıdın kutkuzuş hizmeti devamlıq elip verilmaqta. Devletimiz köpkıl tedbir kullanıp, önümlük silinmini küçlük ilgiri sürüdü. Aldınqı 20 yılda devletimiz rəqəmli kəsbinin kırımı 20 trilyon yuandan aşdı. Devletimiz ahalılarının asasi sağlamlıq körsətkücü davamlıq yaxşılandı. Kırgızistan'ın ərqaysi sahasıdakilə Rəis Xi Jinpingin imzalıq maqalısı, işki devlet münasivitinin yuqru süpətlik tərəqiyatı da yeni vəziyyət yaratışqa yönülüş körüstüb bərdi, dedi. Hörmətlik radiyanlıq ucula, tövəndə deyə qıtanla xəbərlərimizin təbsili məsmunlardı bolsun.

stansımız haberi. Bir yıl ilgiri Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Tianjin başlıkla yığını mezgili de Reis Xi Jinping dünyavi idare kılış teşebbüsünü tentenilik otturuğa koyup, kandak dünyavi idare kılış sistemisi berpa kılış, dünyavi idare kılışını kandak ıslak kılış ve mükemmelleştiriştin ibaret devir temisiğe cevap berişini Jungo layihesi bilen temilledi. Jungo tən kengişidigan, tən kurudigan, tən bəhrman boludigan dünyavi idare kılış karışıdı çın turup, her kays terepler bilen birlikte dünyavi idare kılış kızıl rakımını küçep el kılıp, her ikide arkalık insaniyetinin tınışlıkı ve terakiyatını kogdap, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış neticileri arkalık, bütün insaniyetke tehimi köp, tehimi yakşı bəxti artışka türtki boldi. Bugünkü dünyada fırsat bilen hırs tən mevcut. Bir tarafçılık, korukçılık devamlık baş götürüp, cenip bilen şimal otursudaki han üzlüksüz kengaydı. Rayon tokunuşu bir götürülüp, bir pesiyip, ikinci dünya uruşudun kiyin berpa kılıngan halkara sistema iğir zerbege uçurdu. Dünyağı ne mi boldu? Biz kandak kılımız digen devir sualıga karta bir yıl ilgiri Şanghay Hemkarlık Teşkilatı koşulgan yığınıda Reis Xi Jinping dünyavi idare kılış teşebbüsünü tentenilik otturgu koyup, beş çoğun yadroluk ideye arkalık idare kılış kıyın ehvalını hel kıldı. Yani igilik hukuk baraverlikini yolgu koyup, dünyanın takdirini her kays devlet halkı tən igiliş kerek dep teşebbüs kıldı. Halkıra kanunçılık rayı kılıp, halkıra kaidini pekat halkıra cemiyet birlikte yeziş. Köptürepçilikini emliyet görstüp, grup siyasisi ve lagır karşılaşışıgı karşıdırış. Ademli asas kılışını teşebbüs kılıp, idari kılış neticilerden her kays devlet halkını tehimi köp, tehimi adıl menfaatlendiriş. Hareket yönülüşüge ehmiyet berip, her kays devletlerinin ortak tonuşunu hareketke aylandırışıga türtki buluş

Hürmetli radyo anlıgıcılar, Soda saraylarının mal cazılardaki közünü kalmaştırdığan yer şağırdaki yakşı malla. Port Pristalladın erkayız devletlerge toşulu vatkan Cungo yasımıçılıkı mesulatları kırgızış, çıkırış, beriş, keliş arkalık Cungo'nun növetteki taşkı sodasının callık kartinisi bolup kaldı. Bu yılın aldınki 7 ayda Cungo'nun mal sodası import eksporti okşaş mezgildikidin 17.3% aştı. Bunun içi de import 22% eşip, eş süreti uda 5 ay eksportun yukur boldı. Bugünkü Cungo yer şardaki derecidin taşkırı satkuçi bolupla kalmastın, tekimi muhimi derecidin taşkırı setival kuçi. Amerika, Avrupa Asya obzorda Cungo importunun eşi dünya sodasının kelgüsüge terek bolmakta dep hesaplandı. Yeni başkı çat el taratkulları baha berip, Cungo'nun yer şarı sodasıga koşkan töhpisi üzlüksüz eşip, dünya iqtisadının eşşigi türtki boludugan muhim küşkü aylandı, dedi. Bu yıldın bu yan yer şarıda soda toskı köpüyüp, rayon siyasi tokunuşu keskillişip, dünya kesip zenciri, teminat zenciri davamlık besimge uçurdu. Halkıra Pul Fondu Teşkilatı yakınkı mezgilde 2026 yılı yer şarı sodası eş sürütünün 2025 yılıdaki 5%'ın astılap 3.5% küçüdüğallıkını mölçerledi. Muşundak ark görünüşte bir kısım garip siyaset vazları ve taratkulları atalmış Cungo zerbisi 2.0. Cungo kısış sepsiyatısını kötürüp çıkıp, Cungo'nun soda aktif balanısı yer şarı bazırıga karta zerbe beriş ve kısışını şekillendirdi. Cungo'nun yasımıçılık terakiyatı yer şarının canıbıdaki devletlerinin sana etliş terakiyat boşluğunu ilgili valdi dep jar saldı. Bu karışla iktisadi kanuniyet ve asasi pakıt kıhlap. Koş ölçem ve zomigerlik teşvişi bilen lık tolgan bulup, halkıra ammevi fikirinin ken külemlik gumanını kozgıdı. Taşkı iktisat soda daşösi, Cungo uçuk iktisat nezeriyesi tetkikat yurtunun başlıkı San Beychen Munulan'ı bildirdi. Cungo dünyadaki birinci yasımıçı

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Paraxot yüzünü su duğu ve dotliş ızları kaplıgan. Esleyeler konrap ketken körünüş. Bu, Lincoln namlıq yadro energiyelik avyamatki xadımı ilan kılgan video bulup, yıkında ijtimai alaq taratkısı da kən münazırı kozgıdı. Bunundan başka, Lincoln namlıq paraxot yani otur şarkı müddetin aşırıp uğurlaştırılgallıqı. Turmuş şaraitinin naçarlıqı, paraxot xadımlarının özünü öltürüp almakçı bolğallıqı aşkarlandı. Uda bir aydın buyan, Amerika armiyasının cengivarlıqı suslişiş, cabdukladın kaşılı çıkış, ok doğru yetişmeslik, kapalet küşlük bolmaslık qatarlıqlağı ait xəbərlər arq-arqıdın gezitte ilan kılındı. Amerika taratqulları ve bazı təhlilçi ərbapla mundaq dep qardı. Amerika armiyası da yıkında bundaq hikayelerinin köpləb yüz berişi, Amerika armiyasının adam küçü, hərbi sanayet yasımıçılıqı ve kapalet sistemisinin yukur sicillikteki uruş ve dünyavi orullaştırmasını kandırışı bağansırı təskü toxtavadıdı. Amerikanın uzaktan buyan kural küçüge tayınıp, zomigerlik hukukunu qoqdışı ilip gelgen küçünü eğir derecede xoğurtışının təsiri namayan bulmaqda. Оңайсызлыкла көплеп көрілмекте. Америка таратқыларының қабірге қарғанда Иран ұрышы кейінеге сүрілгечке, Линколин намлық ауяматқа оттыр шарықты мүддетін ашырып орылаштырылған. Бұ мәзгілді ұда 250 күн портқы еқылашмаған. Юқыр сүжілліктікі ұрыш ретімі вән начар тұрмыш шарайты параход қадымларының жәңгіварлықыны суслаштырып, Nurgun adam roy cihetin şükürleşip denizgi sekremekçi bolgan. Lincoln namlıq paraxot tiki qalaymıqançılıq adesi pekat bir ixcham körünüş. Amerika taratqulları yakında xəbər qılıp, Amerika deniz armiyasının Benford namlıq qoğulğuç paraxotu 7-ci ayda Nanxay denizida 4 gün tok tügep qaldı. Paraxot xadımları hacetxana ve hava tengşügüşünü işiltelmedi. Paraxottiki tamak ve su teminatımı təsirgi uçurdu, dedi. Bu yıl 5-ci ayda Amerika armiyasının Ford namlıq avyamatkisi Uda 326 gün vazifi icra kılgan dinkin ahire portqa qaytıp gelgen. Bu avyamatka ilgir kiyim bulup, Amerikanın Venezuela ve İran'a qaratkan hərbi hərkitigi qatnaşkan. Bu mezgilde Matun tosulup geliş ve kriyuş üyüge ot getiş vaqası yüz bergen. Hazır, çoğun remont kılış sebebidin az digende bir yıl vazifi ötemeydiken. Amerika Sımlıq Televiziya Akbarat Tori təhlilçi ərbabının sözünü nəqil keltürüp baha berip mındaq dedi. İran uruşunu öz işçik alğan yer şarı boyuca orullaştırış ihtiyacı Amerika deniz armiyasını eğir jükkü bərdaşlık berelmeydiğen kılıp koydu. İran uruşu yani Amerika armiyasının halkılık ok doğru ıskılatıdaki yetersizlikini aşkarladı. Amerika armiyasının vatanperver SAT namlıq başkurulduğun bombidin müdafiyelini sistemiz qatarlıq, hava müdafiye sistemisinin tosuğucu bombilleri zor derecede xorap, hücum kılıç uçudaki kısmen ok doğru ıskılatıdı mı kızıl çırağı yandı. Bir kısım Amerika taratqulları mundaq dep körsetti. Amerika armiyasının yıkındın buyan cengivarlıqı suslişiş, cabdukladın kaşılı çıkış, ok doğru yetişmeslik qatarlıq meselelerinin arq-arqıdın aşkarlınışı, Amerika hükümeti ve Amerika armiyası rehberlik katlımının her bir hareketke toluq tayarlıq kılmıqallıqı ve plan tüzmügellikı, şundakla xalqanca əsker işletkellikinin neticesi. Hadisinin köp yüz berişi. Əməliyyətdə yıqınq 10 yıldın buyan Amerika armiyasının hərbi paraxotları soqulub getiş, ayırplan düşüb getiş qatarlıq işla arq-arqıdın yüzbədi. 2017-ci il 6-cı ayda Amerika armiyasının Fetiz Geralt namlıq qoğluğuç paraxotu Yapon deniz sahilida Filippinin yük paraxotu bilən soqulub getib, 7 matros qaza qıldı. Paraxot başlıqını öz işçik alğan 3 adam yarlandı. Şu yılı 8-ci ayda Mekka'in namlıq qoğluğuç paraxot
Сингапур Шарқы деңіз сайылыда бір соды парахоты білән соқылып кетіп, 10 парахот қадымы қаза қылды, 5 адам ярланды. Статистик қылынышча, юқырқы 2 парахот қарашылық 7-ci филотта, шу илі жәмі 5 кетім парахот соқылыш вәкәс үзбәген. Америка армиясы дымо яқын қилладың бұян көп кетім ұрыш болмаған әхвалда уда айрыплан түшіп кетіш вәкәс үзбәді. 2018 yılı 3-cü ayının 30-lardan 4-cü ayının başlığıca Amerika'nın quruqluq, deniz, hava armiyələrində bir ayğı yetməyən vaxt içində az digəndə 6 qetim ayırplan düşüb keçiş vəqəsi yüzbədi. Bu, kürəşçi ayırplan, qurallıq tik uçar qatarlıq köp xıl ayırplanlığı çetilidu. Uruşqı qatnaşmay qaza qılğanlarının sani 16-gə yetdi. 2025 yılı 10-cu ayının 26-cı günü Amerika Deniz Armiyası'nın Nemiz namlıq avyamatkısıdaki bir tik uçar ve bir küreşçi ayrıplan arka-arkadan düşüp ketken. İki qetimlik hadisinin arlıqı pekat yarım saatli bolgan. Amerika Armiyası'nın sudumu, kuruqluqtumu yüreleydiğen hücumçu parahotu, yakşı adam Richard namlıq parahotka ot geçiş vekası, Yakın kıyılladın bu yankı zini en iğir bolgan bir kitimlik vaka. 2020 yılı 7-ci ayda asraş meşgulat kılvatkan yakşı adam Richard namlıq parahotka ot ketken. Ot neçkün davamlaşıp, ahırda bu kımmet bahalıq herbi parahotunun muddetin burun herbi septin çekenişigi sebep bolgan.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yine oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı avalqıdak yaxtırıp anlaydıqalıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gültoğdi. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimlik məzmunlar oranlaştırılgandı. Ula qızıqsanla, deyiqtanla dağınlıq bizde bulsun.

Keşte üy kesem, ayalım, kündikidek keşke tamak tutuşkılı bitipdu. Balala, tapşırıqlarını işleş bilen avar iyiydi. Öyge kırginimini körüp, ola aldımğı yürüp çıkıştı. Ballanı əkiletken bulup, ayalımın keyfiyatığı nəzər saldım. Tez, kulunlan yübilanla, tamakta yap oldu. Dedi o, kazan beşi durup. Keşke tamak, naiti könüllü keyfiyatı yiyildi. Ayalımın muamelesinin, keçidin, işkimiz otursa da hiç iş bulmağandak yanına şunda hoşgoyluk çıkıp durattı. Tamak dinkin, balıla dərs tekrarlaş üçün yataq öyge kırıp getişdi. Er ayal işkimiz, yalğız, bir-birimizge karışıp oldurduk. Azğını cimcilik dinkin, o tuyuqsız eğizi içip kaldı. O kandağıraq. Beşimğa bir çelek su quyulup ketkendek endikip kettim. Demek, ätigenni beri ensirgen iş, ahir yüz beriş aldı durattı. Kimni deysiz? Onu da avattı mən. Bu qedim, onun talapızı adetkidin katıgıraq çıxdı. Özgürüş yok.

Sevimli radyo anlıkçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğgulağı tolgısı. Ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Hazırkı Aksuyekli rehberi özgü karşı bir suikastının pırkını sezip turvası mı? Hemli adam onun namzat buluşunu talep kılması mı? Ahırda yanıla saylamı katnış kararı geldi. Zalının işçi cimcit idi. Katip ornudun turup, Gvardiya kapitanı Sennitkov, Ülkülük Aksuyekli rehberlik sayılımıga namzatlık körüstüldü dep ilan kıldı. Bir neçin nayının Aksuyekli rehberleri şarla silingan təhsilini götürüp reis sahnesigi qarap meyengişdi. Saylan başlandı.
1: Oğun tırapı taşlıqın cuma,
0: dedi Oblonuski, aksi bilen bile bir nayının Aksuyekli rehberinin keynidin Reis sahnesigi yıkılışıp kalgan Levin'a boş toğlap. Lekin Levin deslepte özgü uqturgan çağrını unutup gelip,

0: Yeni saylangan Aksüngekler rehberi bilen gelbi kılışkan yenilanın nurgun ademleri şu günü keşte Vronski'nin öyüdü ziyafette boldi. Vronski'nin saylamgı kelişi yezide turi verip zerikip kalgallık edin. Hem Anna'nın aldı da özünün erkin yüreleydiğallıkını körüstüp koyuş. Yeni bir cahettin Seviye Jeski'nin saylanışını kollaş. Onun özünün yerlik autonomiye azalıkıgı saylanışıga küçep yol mangallıkıgı rahmet eğitiş. En muhimi, özü tallıvalgan aksüngeklik ve pomuşçiklik salayetinin pütkül burcini katti orundaş üçün idi. Lekin o saylam degen bu işinin özünü bunçilik kızıqtırdıgallıkını. Özü de bunçilik heves kozgaydıgallıkını. Hem bu işinin hüddüsüdün bunçilik yakşı çıkalaydıgallıkını pekatlı oylap bakmağan idi. O aksüngekle arası da pütülle yeni adem bolsu mu, emma muvaffakiyet kazandı. Aksüngekle içi de muayyen təsirgi igi ikellikigi işendi. Bu pakt idi. Onun baylıkı ve mensep namı, şehirde eşemetlik turalgu cayının boluşu, yezdin ilip gelgen tamakı usta aşbizi, hazırkı ülke başlıkı bilen bolgan çonkur dostlıkı, en muhimi onun çıkışkak ve oddiliki, aksüngeklerinin içi de təsirinin küçüyüp berişiği sebep boldi. Onun şuhul mücazını köygen aksüngekle onu tekebbür adam digen gepnin yolgallıkıgı işinip, onu ondak oylamaydıgan boldi. Ketigi öylengen çıraydın kakır gazep çaçırtıp, özgü orunsuz, bimeni geplerini kılgan aşı tekebbür birnimidin başka, özü tonuşkan her bir aksüngeknin özünü kollavatkallıkını Vronski'nin özümü yiskılattı. Nevidovski'nin muvaffakiyet kazanışı da onun bar küş bilen kollışı zor rol oynagan idi. Bunu onun özümü inik biletti. Başkalarımı itirap kılattı. Şuna Nevidovski'nin saylangallıkını tebrikleyip ötküzülgen ziyafette o naite mağrur oldurdu. O bu saylamga bölekçili kızıkıp kaldı. Eğer 3 yıldın kiyin ötküzülüdüğün yeni bir ketimlik saylamgıça toy kılavalı alaydıgan bolsam, şu ketim saylamgı çokum katnışımen dep oyladı. Bu huddi etini başka bir kişiye mindürüp, belgidin mukafat algan adamının kiyinki belgide etini üzüminip, belgigi katnaşmakçı bolgunu dek işiydi. Hazır o özünün etiği minip belgide mukafat algan çevendazının galbisini tebrikleyip atattı. Tördeki orunda Vronski, on yanında yaş ülke başlıkı, padişah sarayının generali oltırattı. Başkalarının nezirde saylam başlanıştın ilgiri tenteni bilen nutuk sözlügen o adam bir ülkenin en ali rehberi idi. Vronski öz gözü bilen körüp turvatkandek, ula onun igilip tazim kılışattı, huşamet kılışattı, hürmet büldürüşattı. Ama Vronski'nin nezirde o yanıla şu küçük Maslov Katka idi. Onun aldıda nemi kılışını bilmey temtirep gitetti. Vronski bolsa onunla bar amalı bilen medet berip oltıratti. Sol tarafıda oltırgını yaş, gayreti urgup durgan, çıraydın azırak şumluk çıkıp durduğan Nevidovski idi. Vronski onunla uçuk gönül ve edep bilen muameli kılıp oltıratti. Seviye Jeski özünün saylamdaki mağlubiyetini huşallık bilen kubul kıldı. Bunu hergizmo mağlubiyet dep karmadı. Hatta Nevidovski'ni tebrikleyip kadek sözü sözügende, aksüngeklerini yeni ikimini boylap başlap menişka, Nevdoviskiydin yaxşıraq vəkilini tepiş intayın qiyin idi. Şuna sap dillik oxsüngeklərinin həmmisi bugünkü qəlbini təbrikləydi, həm onunqı təntəni qılıdı, dedi. Oblonskiymo bu bir neçə günün nəayət könüllük ötkinidin tolu muxşalı idi. Başqılamı məmnun idi. Ula mol ziyafət üstülüdü oltırıp, saylam ceryanıdı bolgan xılmıxıl vəqələ toğırlıq kən kuşadı paransilişdi. Seviye Jeski sabık oksunyaklar rehberinin yığlam sarap turup sözügen sözünü dorap bədi ve Nevdoviskiga canaplar üçün oksunyaklarımızdın yığılgan məbləğini təkşürüşke köz işidimi mürəkkəpərək bir usulunu tepişki toğır kelido, dedi. Yeni bir çakçak çitöre çakçak kılıp sabık oksunyaklar rehberi tans keçiliki ötküzmekçi bulup Baldı xizmət qılıdığan xizmətçilərinin həmmisigə uzun paypaq kiyib gelişini buyurub dikən, əmdiki yeni rəhbirimiz əgər undaq tanz keçiliki ötküzüşünü xalımısa, ulanı uzun paypaqlarını salğızı vetib öylürgü qaytır vəssi boludu, dedi. Ziyafət ceryanıda həmməylən Nevdoviskini baştın axır bizdən rəhbirimiz cənabı aliləri dəb olturuşdi. Nevdoviski bu xuşamətlik ataşlarını anlap, toy bolğan qız şükündün başlap, xanım dəb atalsa və özünün familisini qaldırıb etib, erinin familisi bilən qoşub çağırılsa, qanda xuşal bolsa, o muşunda xuşal boldi. O, gəpləgi pisənd qılmıqan dək turğallıqı. Körənləb kətməslik üçün, özünü məkkəm tutup oltırıb atqallıqı umum halatıdın bilinib duratdı. Çünki onun ətrapıda oltırgan ərkin pikirlik yeni iqim tərəbdarları aldı da məğrurlanış tolumu yengillik hesablanatdı. Bunu o bilip oltırattı. Ziyafət davamıda bu qetimlik saylamğı qızıqqan kişilərgə bir neçə telegramma əvətildi. Oblonskiymo qınığı patmağan xuşallığı bilen dolliğa, Nevdoviski 12 avazının köplüki bilen oksüngeklerinin yen rehberlikigi saylandı. Bu olaydı xuşallıqni sanı yetküzü vatimen. Qalqallağımı yetküz, ulamı xuşal bolusun digen mezmunda telgrammı yolladı. Dolli bu telgrammını tapşır bilip, xoş mu bulup ketmedi. Onun qıketken bir robliği iş çağırıp, eğir tınıp koydu. Ve onun bu telegrammini ziyafetinin ahırda tanşılıp kalğandı yazgallıqını bildi. Dolly onun her qetim ziyafet ahırlaşkanda, kalaymıqan telegrammı berdiğen, kamlaşmıqan adetinin barlıqını biletti. Ziyafetki teyarlangan esil yemeklikle, ali prenikle, Çat eldin kırgüzülgen danlık vin ola. Şünçilik, yeşlik, şünçilik temlik idi. Bu yerde oltırgan 20-dek adem, Seviye Jeski bir meslektiki erkin pikirlik yeni ikim terepdarları içinin tallı valgan. Hem misala latapetlik, gep sözleri cahidi ademle idi. Ula hem estaidil, hem çakçak arlaştırıp, Oksüngekle rehberinin, ülke başlıkının, bankırının, ıltıpatlık sahip hanımızının salametlikleri üçün kadekle götürüştü. Vronskiy'nin könlü hoşuydu. Muşundak çet ülkelerde mi, turmuşunun bundak könüllük boludugallıkını pekatlı oylap bakmağan idi. Ziyafetinin ahırda mihmanlarının keyfi tihimi götürülüp getti. Ülke başlıqı Vronskiyni sahavet üçün ötküzülüdüğen konsert keçilikigi katnışıp bir işki təklif kıldı. Bu konsertini onun xotunu uyuşturgan ikken, hem onun xotununun Vronskiy bilen tonuşkusu bay ikken.
1: Üyegi basan bizden o güzelini körüsen, o acayip çıraylıq digine,
0: dedi o çakçak kılgan dək kılıp. Мен бу ярның адам эмес турсам, диде Вронски, өзі яхшы көрдіған бу инглизче сөз белән күліп турып. Ахырда беришке мақул болды. Ула үстелден айрылып, орындықлады олтырып, тамақ чекишке башылды. Бір чағда Вронскийның қызметкары кіріп, пәтнусты көтіріп кірген хәтні оныңғы бәді.
2: «Оз девізіне скойдың чапар епкепті!»
0: деді қызметкар оныңғы мәнілік қарап қойып. Вронский қойшомысыны түріп хәтні оқуатқанда, мехмалладың бірі оның қызметкарығы сәпсіліп олтырып,
2: «Ғалиді іш!» Бу адам мавын прокуратор Севентискиг әжеп оқшайды екен,
0: деді. Хәт аннадың келген еді. Вронски хәтні оқымай тұрыпла, мәзмонын біліп болды. О сайлам 5 күнді түгеп қалар деген қиял білен, аннаға жүмә күні қайтып келемен деп вәді бәген еді. Бүгін шәмбі болып қалды. Шуңа у хәтнің немішкі вақтыды қайтып келмейсен деген мәзмонды ішкәлікіні біліп болған еді. Қарғанда оның түнігін селіп әткен хеті текше оныңғы тегмеген оқшайды. Дегендек хәтнің мәзмоны дәл у ойлыған дәк болып чықты. Әмма шәклі оқшымайды. Бұ оның көңліні хелілі пара кенді қылды.
3: Анненің кесілі еғір, доктор өпке яллы ғоп қапты дейді. Ялғыз өзем ғанғырап қалдым. Вар-вараның ешқандақ ярдым тәгмей батуды. Әксіше ішлағы қашылы болу батуды. Түні күн, үліш күн, ішкі күн елонғы тәлмірдім. Ақыр нәділікенің сүріштіріп адам әвәттім. Нәді сән? Нем болдың? Мен сені іздеп, өзім бамақ чіттім. Лекен сенің қапы болдығалықыңды біліп, оны етімді яндым. Қандақлы болсын маңы жауап езіп әт. Мен қандақ қылышымны хетінгі қарап білей.
4: Бала ағырып қаса, мен іздеп бұяғы кәммәкчі бопты. Балын ағырып қалды деп, ені бір мүнч кинай қығыны немесі.
0: Сайламның көңіллік дағдығысы білен, оны қайтып кетішке мәжбұр қылыватқан мұхаббетнің ғәм тәшвішінің қармы қаршылықының бұнчілік күшілікке Вронскийні ықтиярсыз хейран қалдырды. Лекен қайтмыса пәкәтлі болмайды. Шының білен о шу кетсе түнжі пойызғы олтырып, езісіғі қайтып кетті.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçıla emde deyiptinle stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
4: Cumhanın qat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayılı.
2: Yaşlıkımız urğumaqta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
4: Topni 4-cü numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
6: Burmamıktın stanok gıca. Tokyolu'dan zapçaslağıca hemisi kalbimdeki senle buyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
6: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
7: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Менің сайдық әгіш үшін білән, о башқылар білә ұшырышыны қалым айдыған, әтті өзігі үзілінен майдыған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қар.

0: xatırjam setib alalayız.
1: Qormığa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqını alayız.
2: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdan keyin piyadımın iş, uzun ömür körüşke paydılıq.
0: Velisipit bilen işqi berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdı mı qorxmayız.
2: Sağlamlıq kolumuzda.
0: Ahlatlarını türüge ayırsaq, baylıqtın tekrar paydınını alayız.
2: Derizlerini içip, hava almaştırıp dursaq, öyünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlıq her vakit yenimizde.
0: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mälimizden muayette barğansırı yakşı bulmaqta.
2: Sağlam cungu birlikte atırışımızgı muhtaj.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.